dokunmak ister gülüm, sevinmek, okşanmak ister. Aşk sevdiğini yanında ister. Kimi zaman dile gelip aşk dudaktan kalbe akmak ister. Yar, ara beni arada bir sesini duyur. Yoksa bu ayrılıklar hepten.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Radyo D hava durumu.
1: İstanbul'da bugün hava parçalı bulutlu, sıcaklık 26 derece. Ankara az bulutlu 30, İzmir güneşli 32, Adana güneşli 34, Samsun parçalı bulutlu 24, Diyarbakır güneşli 36 ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 20 derece olarak ölçülüyor.
2: Frekans aramak yok, parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
3: Dub Plus.
2: Radyo D, radyo yayıncılığında son teknoloji Dub Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda Dub fonksiyonu yer alıyorsa açın, 4. kanalı seçin, Radyo D'yi en yüksek ses kalitesiyle dinleyin.
3: Dub Plus.
2: Dub Plus ve Radyo D. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.
4: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması Ahemobil'e giriş yapmanız. Hemen Ahemobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taçlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.

0: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
1: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın. Lezzet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
2: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Ryzen 5 işlemcili Asus Vivobook Go 15 Notebook Tekno Club'a özel 23.999 lira.
3: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
4: Kazancım.

0: Aygün Aydın'la günaydın.
1: Efendim günaydın, good morning. Baksana saça başa benziyorsun ya Raza'ya. Ne siyaset, ne futbol, ne de dinle ilgili konular. Yorum yapmayacak kadar akıllı bir kadına.
2: Senin radyolarını dinliyoruz da hay oluyoruz.
1: Ay canım benim ya. Radyo değilsin. Aygün Aydın'la günaydın efendim. Tüm hızıyla devam ediyor.
0: Aygün Aydın'la günaydın. Hafta içi her sabah 7'de Radyo D'de. Radyo D'de. Lean Skincare Aygün Aydın'la günaydını sunar.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Radyo D'desiniz. Aygül Aydın'la günaydın diyorsunuz. Günlerden 7 Eylül 2026. Tüm mutluluğumuzla tuşlara basıyoruz. Efendim bazen sabah gözümüzü açar açmaz böyle eksikliklere bakıyoruz. Yetişmeyenlere, olmayanlara, canımızı sıkanlara öyle uyanmıyor muyuz? Ama bugün bir şey değiştirelim istiyorum ya. Ya ben bugün diyorum ki dünyanın en güzel işini yapıyorum. Sevdiğim bir işe gidiyorum, nefes alıyorum. Yeni bir güne uyandım. Ve bunların hiçbiri aslında küçük şeyler değil demenizi istiyorum. Hazır mısınız? Hadi duyayım bakayım, söyleyin tekrar. Allah'ım bugün en sevdiğim işime gidiyorum. Dünyanın en güzel işini yapıyorum. Nefes alıyorum. Görüyor, kokluyor, duyuyorum. Bugün manifest kızları gibi kalktım. Manifestliyorum. İstikamet Aksaray. Öyle ama diyeceksiniz şimdi. Bugün hayatımda iyi olan şeyleri görmeyi seçiyorum. Çünkü gerçekten hayat değişmeden önce bakışımızın değişmesi lazım arkadaşlar. Sahip olduklarımızı fark ettiğimiz anda biraz daha güçleniyoruz. Omuzları bir kaldırın bakayım. Derinde bir nefes alın. Göreyim. Göremesem de duyuyorum. Bugün buradayız. Bugün bir ihtimal daha var. Yeniden başlayabiliriz. Günaydın. Güzel bir gün bizimle olsun.

0549 204 0104 WhatsApp hattımız. Şöyle şükredilecek güzel şeyleri hadi bir sıralayayım bakalım. Aygün şükrediyorum ya diye hafta sonu Tarık Mengüç'le telefonda konuştuk. Yaşadığı bu sıkıntılı süreçlerden biliyorsunuz bir bağırsaklarında bir tümör tespit edildi ve kötü huylu, iyi huylu olmasıyla alakalı çok ciddi sıkıntılar vardı. Bildiğiniz bağırsakları patlamış adamcağız. Çok ciddi sıkıntılı bir süreci atlatmaya çalıştı. Çok şükür iyi haber aldı, iyileşiyor, temiz haber aldı. Ağlamaktan bitap düştü o temiz haberi aldığı gün. O güne kadar diyor ki tuvalete gidip tuvalet yapmanın aslında çıktıktan sonra şükredilmesi gerektiği bir şey olduğunu bilmiyordum kardeşim dedi. Dedim ki o kadar haklısın ki bir yudum su içtiğinizde diyor o bir yudum suyu içebilmenin ne olduğunu gördüm. Ona şükretmenin önemini gördüm diyor. Biz insanoğlu kaybetmeden hiçbir şey anlamıyoruz. Sabah kalktığımızda ona buna hayıflanıyor kızıyoruz diyor. Çok doğru söylüyor. O yüzden bugün de onu bağlayacağım inşallah telefonla ya da Instagram canlıdan gelir muhtemelen. Hadi şimdi sizler de biraz yazın bakalım.

0: Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Cam kurbağalarının en önemli özellikleri karın kısımlarının yarı saydam olmasıdır. Bu sayede karınlarından kalp, akciğer ve bağırsak gibi organları görülebilir. Cam kurbağaları parmak ucu büyüklüğünde küçük canlılardır. Yapışkan perdeli ayaklarıyla tek seferde 3 metreden daha uzağa zıplayabilirler. Geceleri aktif olan kuzey cam kurbağaları Meksika, Orta ve Güney Amerika'nın yağmur ormanlarında yaşarlar.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu. Radyo D.
3: Reklam. Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
4: Hayat değişiyor. Evler akıllanıyor. Şehirler dönüşüyor. Teknoloji hayalleri büyütüyor. Tüm bu değişimin arkasında görünmeyen ama hayatı mümkün kılan bir güç var. Enerji. Enerjisa olarak daha iyi bir gelecek için çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa. Daha iyi bir gelecek.
5: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa sigorta konut sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa sigorta, güven doğasında var.
6: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
7: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
8: 46 yıldır bizi bir araya getiren, kalite ve güven deyince akla ilk gelen sofraların lezzet reisi. Reis olsun, afiyet olsun.
9: Baraf baraf dünyası, güzellikler dünyası.
10: Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraftan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
9: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
4: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
3: Reklam.
0: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.
2: Sıradaki şarkı balkon keyfini çok sevenlere gelsin.
0: Radyo D. Hayatın içinde.

Efendim Aygül Aydın'la günaydınlıyorsunuz. Kalkın toparlanın. Yok öyle moral bozukluğu, yok öyle şöyle böyle demeler, şikayet yok. Günaydın Aygül'üm, günümüzü güzelleştirdin yine, iyi ki varsın. Sağlık en önemlisi işte, çok önemli. Ben 20 yıl istemeyerek gittiğim işimi bu yıl değiştirdim, huzurluyum diyor. İşim var, sağlığım var, sevdiklerim sağlıklı. Oh be Aygül, ne güzel hatırlattın diyor. Aygül'üm İzmir'den Esin, 22 yıldır MS hastasıyım. Geçirdiğim ataklardan ara ara bir tarafımda hasar kalıyor. Sonrası iyileşme. O yüzden vücudumun her yeri kıymetli. Şükür Allah'ıma diyor. Canım Esin'im, ne güzel bak bize yazıyorsun. Vücudunda, sende, aklında, fikrinde hiçbir hasarın yok. Konuşuyoruz, bize yazıyorsun. Ne kadar önemli aslında, ne kadar değerli, ne kadar güzel. Şükürler olsun. Günaydın, en sevdiğim işi yapıyorum, belediyeye gidiyorum. Ne kadar mutluyum, Nurcan demiş. Ne kadar güzel. Dünyanın en güzel işini yapıyorum. Tatil bitti, ne diyeyim Aygül diyor. Pozitif basıyoruz Alper, pozitif basıyoruz. Ne güzel, nasıl enerjik bir başlangıç. Hele giriş müziği diyor. Aygül'üm dilim varmıyor diyemiyorum. Dünyanın en güzel işini mi yapıyorum, ne yapıyorum diyor. Hayatım 2 dakika pozitif basacağız. Bir rahat durun ya. Evet, mesajlar geliyor.

Aygül'üm sarı papatyam günaydın demiş. Bindik işimize gidiyoruz. Her ne kadar kampüs müdürü bizimle çalıştırmak istemese de Allah işte. Genel merkezdeki müdürlerimiz bizimle çalışmak istiyor. Devam dediler diyor. Günaydın benim çiçeğim, iyi yayınlar, iyi haftalar. Sefa Şahin günaydın hayatım.

0: Türkiye'nin sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 4 Eylül Cuma günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.57'lik artışla 14.012 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 48.44, euro 56.29'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.917, çeyrek altın 11.728 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Okullar açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.
2: Maksimumdan şiir gibi kampanya. 8000 TL'yi aşan maksi puan. 30 Eylül'e kadar İş Cep'ten kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla seçili sektör ve e-ticaret firmalarından yapacağınız okul alışverişlerinizden 8000 TL'yi aşan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi İş Cep'te. 25 yıldır sana
3: maksimum. Albert Genau Cam Balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau, cam balkonun adı, soyadı.
4: Logo yazılımın yenilikçi iş yazılımlarıyla iş yönetiminde yepyeni bir çağ başlıyor. Gollük pasları kaçırmamak için o sene bu sene logoya gelsene. Detaylar logo.com.tr'de.
5: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: Albert Genau Cam Balkonlar. Şimdi vade farksız 10 taksit.
1: Albert Genau. Cam balkonun adı soyadı.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
4: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle, şehre dönüşte de sizinle.
0: Getir. Albert Genau Cam Balkonlar. Şimdi vade farksız 10 taksit.
1: Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.
5: Ajet Esnek'le seyahatinin kontrolü sende. Üstelik ücretsiz iptal veya değişiklik hakkı sunan Ajet Esnek, şimdi yurt içinde sadece 149 lira, yurt dışında 5 euro.
6: Uçarsın bu fiyatlara, Ajet.
7: 46 yıldır bizi bir araya getiren, kalite ve güven deyince akla ilk gelen sofraların lezzet reisi. Reis olsun, afiyet olsun.
8: Reklam.
9: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

0: Aygün Aydın'la günaydın.
1: Ay kendimi gittim 80'lerdeki şimdi yapay zekaya soruyorsunuz. Beni 80 bir resminizi atıyorsunuz 80'lere döndür. Nasıl görüneceğim 80'lerde diye kendimi 80'lerde yapıp story attım. Böyle de boş işlerle uğraşıyorum vallahi arada ama iyi yani her zaman dolu işlerle uğraşamazsın. Sonra ne olacak kafayı boşaltman lazım ama eğlendim. Günaydın Aygül Hanım, dünyalar güzeli karım Derya ile evlendim. Harika bir işim var, sağlıklı iki evladım ve annem yanı başımda. Daha çok şükür sağlıklıyım, akıl sağlığım henüz yerinde. Kocaeli'den Orhan, Orhancığım günaydın. Günaydın Aygül demiş Taner, günaydın Taner, günaydın adaşım. Dünyanın en güzel işine gidiyorum. Yeni doğan hemşiresiyim, minik ellere dokunmaya gidiyorum diyor. Ay Aygül'cüm tebrik ederim, ne güzel bir işin varmış vallahi, vallahi. Aygül belediyeyi hatırlattılar sana herhalde, haline şükrederek geldin diyor. Belediyeye gidiyorum demesin, işe gidiyorum desin ya diyor. Hayatım konumuzun belediyeyle ne alakası var, şu an yine gerildim durduk yere ya. Doğru, şu an belediyede işe gidenler ne desin mesela? Bak beni zorla konuşturuyorsunuz. Sonra da Aygül çok konuşuyorsun diyorsunuz. Konuşma şu konuları, başın derde girecek diyorsunuz. Ne alaka belediyeyi açtınız? Unutmuştum ben mazimi. Birazdan motoruma atlayıp okula gideceğim. Motora binmek fikri bile motive ediyor beni. Atabilirsem manzara da atarım Bodrum'dan hem de demiş. Günaydınlar, dünyanın en güzel sesli bayanını dinliyorum her sabahki gibi. Aygül'üm Antalya'dan Fulya sevgiler. Fulya'm günaydın. Günaydın prensesim, günaydın. Benim tüm kadınlarım, beni dinleyen tüm kadınlarım, kraliçem, benim prensesim, benim başımın tacı. Erkekler de tabii ki beni dinlediği için in English king, king. Do you know king? O kadar öğretiyorum İngilizceyi. İnşallah biliyorsunuzdur. Sizler birer kingsiniz. Aygül'cüm günaydın, iyi haftalar olsun hepimize inşallah. Vallahi bir terazi olarak hangisini seçeceğini bilemiyorum. O kadar çok şükredecek şey var ki, arkadaşları dinliyorum, iyi yayınlar demiş. Günaydın Aygül'üm, şükürler olsun yoluma seni çıkarana, bizi buluşturana, senle nasiplendirene demiş. Canım benim, güzelim benim, ne güzel melek kalpli insanlar ya. Vallahi sizlere bayılıyorum. Güzel sözlerinize, güzel enerjinize sizlerle sabah güzelleşiyor. 7 Eylül 2026'dan sesleniyoruz. Eylül, 11 Eylül'de Başak Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşecek. Yeni ay fazına doğru gidiyoruz. İşimizi, gücümüzü, başlatacağımız şeyler, kilo vermek istiyorsanız, bir şeylere karar vermek istiyorsanız 11 Eylül'den sonra yapabilirsiniz. 11 Eylül'e kadar bir hazırlanma süreci diyelim. Bilmiyorum nelere hazırlanıyorsunuz, ne yapıyorsunuz, planlar ne? Allah o kadar büyük ki ne plan yaparsak yapalım, onun bizim için yapmış olduğu plan aslında o kadar çok büyük, güzel ki. Düşünüyorum böyle Temmuz'dan beri yaşadığım çok hani böyle saçma sapan çok yorucu ve üzücü olaylar içerisinde oldum. Böyle ekmeğime, rızkıma, saldırılara uğradım yani resmen bunları yaşadım. Şimdi geldiğimde gördüğümde ya diyorum ki neleri aştın, neler atlattın o kötü... sana kötülük yapmak isteyen insana rağmen Allah sana o kadar yardım etti ki, o kadar o uçlardan döndün ki ya Allah isterse oluyor ya dedim valla. Sonraki bir sonraki aşamaları tabii düşünüyorsun, diyorsun o zaman ne olacak, bu zaman ne olacak, sonra bırak dedim ya. Ne düşünüyorsun sanki bu zamana kadar düşündüklerin mi oldu? Yani sen iyisen zaten işin dikiş tutuyor. Sen kötüysen de o dikişe bir yerde patlıyor.

Kişinin günaydın Aygül Hanım, bu yaz nasıl geçti? Kimse? Dert tasa vallahi anlamadım. Boğa burcuyum. Sabah astromatikle konuştum uygulamayla diyor. Yani sizin sayenizde aman dedim yaşıyoruz be çok şükür. Günaydın güzel insan kraliçem Aygül'ümüz. İyi ki varsın cansın. Elazığ'dan Hatice. Günaydın Aygül'üm. Ankara'dan Sevtap. Güne seninle başlamak mucize. İyi haftalar dilerim. Canımın içi. Seni seviyorum. Güzelim benim. Ben de seni çok seviyorum. Teşekkür ederim hayatım. Abla Konya'dan Bayram. Günaydın. Benim İngilizcem zayıf. İnşallah iyi bir şey söylemişsindir erkekler için. King. Siz bir kingsiniz. Hayatım size kral dedim. Daha ne diyeyim yani? Aa. Şu an Bayram. Sana görev veriyorum. Bir defter alıyorsun. Tam 100 kere king yazacaksın. Yanına da kral. Bu kelimeyi öğren. Öyle yaparlardı değil mi bize şeyde? Okulda bir şey hatalı yapınca öğretmen bize 100 kere yazdırırdı onu. Hadi bakalım şimdi bunu yaz. Böyle alt alta yazardık. İşte böyle öğrendik. Böyle zeki insanlar olduk biz. Şimdiki çocuklara bak o.

0: Günaydın'la günaydın. Günaydın.
1: Yine burada insanların yuvalarını kurtarmakla mı meşgulken? Oğlum dersin yok mu senin? Bu çocuğun öğretmeni nerede ya? Yayın yapamıyorum. Abla ne olur, bir adamın başına radyo düşmüş ama bir şey olmamış. Neden? Çünkü radyoda hafif müzik çalıyormuş.
0: Aygün Aydın'la günaydın. Günaydın.

0: Aydın Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün toplanıyor. Ana gündem terörsüz Türkiye süreci ve ekonomi olacak. Okul öncesi ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerine yönelik okula uyum haftası bugün başlıyor. Uyum haftası bugünden itibaren 11 Eylül'e kadar sürecek. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Girne önlerinde batan gemideki kayıp yolculara yönelik arama kurtarma faaliyetlerinde 6. naaşa ulaşıldı. Geminin batması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi. Amerika Birleşik Devletleri'nde Amazon'a ait Boeing 767 tipi bir kargo uçağının Florida eyaletindeki Miami Uluslararası Havalimanı'na inerken pistten çıkması sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Trendyol 2026 Sev Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası final maçında milli kadın voleybol takımımız İtalya'yı 3-2 mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu. Filenin Sultanları tarihimizdeki ikinci Avrupa şampiyonluğunu kazandı.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %50 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu-Avrupa geçişi yoğun akıcı. Avrupa yakası E5'te Avcılar Küçükçekmece, Ayvansaray Haliç Ok Meydanı yoğun. TEM'de Bahçeşehir Altınşehir Sultan Gazi Ok Meydanı geçişleri yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir iç trafiğinde Maltepe Ataşehir, Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hatları yoğun. TEM'de ise Sancaktepe-Ümraniye, Kavacık Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hatları yoğun seyrediyor. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
3: Radyo D hava durumu.
1: İstanbul'da bugün hava parçalı bulutlu, sıcaklık 26 derece. Ankara az bulutlu 30, İzmir güneşli 32, Adana güneşli 34, Samsun parçalı bulutlu 24, Diyarbakır güneşli 36 ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 20 derece olarak ölçülüyor.
4: Kanal D ekranlarında soluksuz izleyeceğiniz yepyeni bir dizi. Haysiyet.
5: Yorgunum dersin, omzunda yük mü taşıdın derler. Bilmezler ki en ağır yük yürekte taşınır.
6: Zor olmuyor mu Mehmet?
7: Ne zor olmuyor Haluk Bey?
6: Hem yazarlık hem hamallık.
4: Gözlerinde aşk, yüreğinde haysiyetle yaşayanların öyküsü.
8: Vazgeçmem bizden.
5: Aşk insana vazgeçmemeyi, haysiyetse boyun eğmemeyi öğretir.
4: Haysiyet yarın akşam saat 20'de Kanal D'de başlıyor.
9: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
10: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit.
11: Albert Genau Cam Balkon'un adı soyadı.
12: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
13: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
14: Logo yazılımın yenilikçi iş yazılımlarıyla iş yönetiminde yepyeni bir çağ başlıyor. Gollük pasları kaçırmamak için o sene bu sene Logo'ya gelsene. Detaylar logo.com.tr'de.
10: Albert Genau Cam Balkonlar.

0: %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
1: Albert Genau Cam Balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau, cam balkonun adı soyadı.
2: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirim.

0: Okula dönüşte tarzımızla yine ön sıradayız. Okul alışverişini Boyner Now'la yap, 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte sana gelsin. Üstelik 4000 lira ve üzeri alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri alışverişine tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında. Son gün 14 Eylül.
1: Selam, ben Piraye.
2: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNB Kart.com.tr'de.

0: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
1: Günaydın yavru kurtlarım. Günaydın inek babası. Günaydın. Pantolonlar giyindiyse yavru kurtlarım giyildi mi pantolonlar?
2: Delisin.
1: Deliyim.
3: Evet deliyim, çılgıncız.
0: Aygül Aydın'la Günaydın hafta içi her gün saat 7'de Radyo D'de.

0: Aygün Aydın'la günaydın. Günaydın.
1: Hey paşa gönlüm. Günaydın paşa gönlüm. Günaydın Aygün'üm. Tam her şeye şükrederken evde çay bitmiş. Olsun, onu alıp gelecek ayağım ve param var, şükürler olsun. Aferin kız bak. Bütün modumuzu bu şekilde ayakta tutuyoruz. Aygücüm günaydın. Ne yapacağız bu çocuklara? Aygül, Z kuşağı bunlar laf dinlemiyor diyor. Ne yapacağız ya?

0: Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Yoğun trafikte sürücüler fermuar sistemi oluşturarak acil durum araçlarına koridor açmalıdır. Bu uygulama ambulans ve itfaiyenin olay yerine daha hızlı ulaşmasını sağlar. Trafik sıkışıklığı acil müdahaleyi geciktirebilir. Bu nedenle sürücüler koordineli hareket etmelidir.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: çözümleri kendi laboratuvarlarında analiz ediyor, sizlere şok güvencesiyle sunuyor.
1: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
6: Bankart, seni düşünür o.

0: 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.

0: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
1: Sıradaki şarkı Şezlong Savaşı'nı kazananlara gelsin.
0: Radyo D.

Efendim Radyo D'desiniz. Aygül Aydın'la günaydın. Devam ediyor. Aygül'cüm Instagram'da Instagram demişler. Tamam açıyorum şimdi.

0: Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek.
1: Yeni nesil ekspertiz, RSO Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %60 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde akıcı seyrediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki istikamette yoğun akıcı. Avrupa yakası E5'te Avcılar Küçükçekmece, Yenibosna Şirinevler, Ayvansaray Haliç, Ok Meydanı Mecidiyeköy yoğun. Temde Bahçeşehir Altınşehir, Sultan Gazi Ok Meydanı geçişleri yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir iç trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette aralıklarla yoğunlaşıyor. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Temde ise Sancaktepe Ümraniye, Kavacık Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattı yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Kavacık kısa süreyle etkili.
1: Yeni nesil ekspertiz, RSO Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 4 Eylül Cuma günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0,57'lik artışla 14.012 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 48.44, euro 56.29'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.917, çeyrek altın 11.728 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Serkan.
4: Efendim abi.
3: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
5: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
6: Empara, bankanın güzeli.
7: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
8: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
9: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: Çift sıfırı çift sıfırı arayın. D-Smart'lı olun.
1: Okula dönüşte tarzımızla yine ön sıradayız. Okul alışverişini Boyner Now'la yap. 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte sana gelsin. Üstelik 4000 lira ve üzeri alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri alışverişine tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında. Son gün 14 Eylül.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
4: Reklam.
0: Öncelikli yayın.
5: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
6: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
7: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
8: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
9: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
10: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
11: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

0: Aygün Aydın'la günaydın. Tanıtıcı reklam.
1: Efendim, Lean Skin Care şehre dönüş ritüeli başlamış bulunmakta. Yani ikinci ürüne %20, üçüncü ürüne %30, dördüncü ürüne %40. Yani 5 alsanız neredeyse bedavaya gelecek seviyede mükemmel indirimleri web sitesinde efendim. Kusursuz bir cilt ve yüksek korunma istiyorsanız tabii ki sizi Lean koruyabilir. Yani işin tabii ki esprili tarafından bakınca böyle korunma falan diyoruz ama hiç farkında değilsiniz ki yaş geçiyor, zaman geçiyor, yüzünüzdeki çizgiler hızla hızla işte söylemeye dilim varmadı. Yani o çizgiler böyle mesafeler koyuyor araya. Eğer o mesafeleri biraz kapatayım derseniz o çizgilere, sonuçta yaş alıyoruz ya, alacağız, yaşlanacağız yani ve yaşlanıyoruz da, ama en azından insan kendini daha iyi görmek istiyorsa, kaliteli bir yaş alma serüveni istiyorsa da güzel hirolonik asitleriyle, değil mi, kolajenleriyle göz çevresindeki o göz çevresine iyi bakmak lazım ya vallahi. Şimdi ben de kendi göz çevreme bakınıyorum. Maşallah, maşallah, maşallah, subhanallah. Siz de eğer güzel bir göz çevresi istiyorsanız güzel ürünleri var, inceleyin. Ben zaten sosyal medyamda da paylaşıyorum arkadaşlar. Cilt bakım cihazları da Kore'den özel yapıldı, geldi. Onlar da var. İnceleyip deneyin. Zaten hediyeler veriyoruz ama onun dışında linciğimizi sizler de mutlaka bir tecrübe edin diyoruz. Telefon numaraları var web sitelerinde, girip oradan bakabilirsiniz WhatsApp hattından. Cildinizin resmini atıp uygun bir sepet yapabilir misiniz diyebilirsiniz. Orada hem eczacıları hem kimyagerleri var hatlarda, hem de cilt uzmanları var, doktorları var, sorabilirsiniz.
0: Tanıtıcı reklam.

Nerede trak orada bırak, bildiğim bir şey varsa. Ya şimdi şunu söylemek istiyorum. Bak, Başak burçları oh diyecek mi? Yani mesela soruya bak şimdi. Yani ya işte şu sorulardan o kadar yoruldum ki üzülüyorum yani. Niye üzülüyorum biliyor musunuz? Arkadaşlar, burası rahatlık yeri değil. Yani bu dünyadan rahatlık bekliyor olmak rasyonel bir beklenti değil. Yani dünya rahatlık dünyası değil. Rahatlayacak mıyım? Ne? Rahatlıktan anlayışınız nedir sizin? Yani neyin rahatlığını bekliyorsunuz bu hayatta? Bilmiyorum yani. Böyle bir dünyada değilsiniz. Rahatlık dediğiniz şey ölüp mezara girince oradaki sonra başlayan serüvende de ne kadar rahat olacağımız burada yaşayacaklarımıza ve yapacaklarımıza bağlı. Yani rahatlık bekliyorsan burada rahat duracaksın zaten. Sen rahat duramazsan burada öbür taraftan da rahatlığı da göremeyeceksin. Yani sistem böyle işliyor. Senin rahatlık anlayışın iyi insan olmanla, ahlaklı olmanla, çaba göstermenle alakalı bir şey yani. Vallahi bitmiyor ya. Biraz ben ne yapabilirim? Yani ben Başak burcuyum, yükselenim Başak. Hayatta neyi kaçırıyorum? Ben neyi yapmam gerekiyor benim? Sorularınızın bu olması lazım. Yani daha soruları düzeltin ki başınıza olaylar da düzgün gelsin. Sorularınız düzgün olmadığı için maalesef ya oturmuş rahatlık bekliyorsun mesela. Ne bileyim ben kaç yaşına geldim hayatım boyunca? Ne bir astroloğa ben ne zaman rahatlayacağım kardeş? Ben rahat olacak mıyım? Boğazım. Ay. Ay yine dert anlatırken sesim gitti. Ay vallahi böyle olamadım. Kız böyle bir şeyim yani. Bir yükseliyorum ha. Kızacaklar. Yani sırf başaklar da değil. Aygül aslanlara tutulma olacak. İyi şeyler görecek dediniz. Hiçbir şey olmadı. Hayatım berbat gidiyor. Ya bunun sorumlusu ben miyim yani? Ya da başka biri mi? Astroloji mi bunun sorumlusu? Hani yemediğiniz halt kalmıyor. Başınıza getirmediğiniz iş kalmıyor. Ondan sonra vay efendim ben gün yüzü görecek miyim? Ben soruyor muyum bu koçların yüzü ne zaman gülecek? Kendim ettim, kendim buldum yani. En azından kendimle barışığım ben, biliyorum. Yediğim haltlar ortada.

0: Sizin işiniz de çok zor diyor. Arkadaşlar, astrologlar çoğaldı yazmış. Asıl işi zor olan sizsiniz. İnanın astrologlar işi zor değil. Astrolog oluyor. Herkese söyle astroloğum. 3 tane burç yorumlar astrolog dersiniz. Hoş geldin Sunu ablacığım. Sunu Dumankaya geldi. Hoş geldin bir tanem. İşi zor olan sizsiniz. Sizin okur yazar olmanız lazım. Yani sizin iyi ayrıştırıyor olmanız lazım. Her kuş kendi türüyle uçuyor. Kimi takip ettiğiniz, nasıl bir vizyonda olduğunuz, nasıl bir zekada olduğunuz, kimi dinlediğinizle, kiminle yol yürüdüğünüzle ilişkili bir şeydir. Bunu zaten anlarsınız. Yani ben mesela isim söylemek istemiyorum ama geçenlerde böyle konuşuyoruz. Ya ben şu astroloğu takip ediyorum dedim. Bir tane bir erkek, yani hani bu sosyal medyada da çok böyle şey olmuş, depremlerle falan filan. Şimdi yani çocuğu şey yapmak için söylemiyorum da. Ay ben onu takip ediyorum astrologlardan. Astrolojiyi çok iyi anlatıyor. Ben şok, ben böyle bakıyorum. Dedim ki maşallah ne kadar güzel. Ya hani dese ki bir Öner Döşer dese, bir Hakan Kırıkoğlu dese, bir Barış İlhan dese. Hani böyle gerçekten dese böyle yönümü değiştireceğim. Şöyle bir havam değişecek. Hani beni demek zorunda da değil. Ama şöyle bir döneceğim yani. Diyeceğim ki bir dönüş alıp bir anlatıp konuşacağım. Abba bir kaçışım var. Hani şiki şiki baba yani. Ya Allah muhafaza o astroloğun arkasından benim adımı söylerse. Hani ben Aygül değilim o an yani. Vallahi arkadaşlar yani lütfen seçtiğiniz insanlar, takip ettiğiniz insanlar da, bunları da siz seçin, siz ayrıştırın. Bu illa gelin beni seçin falan değil. Ya ben işinize yaramıyorsam beni de seçmeyin kardeşim. Yani ben aklı başında mantıklı bir şey konuşmuyorsam lütfen benden de uzak durun yani. Azıcık muhakeme yeteneğiniz olsun ya. Yani birazcık muhakeme edeyin. Yani burada ya bu saçma sapan konuşuyor, bu aptal saptal konuşuyor, ben bunu takip edemem. Bir dakika ya, niye ben ekosistemimi kirletiyorum, ben niye beynimi kirletiyorum? Burada bir mantık yok, burada bir akıl yürütme yok falan deyin yani. Lütfen rica ediyorum. Elif Melik Duni. Aygül'cüm seni tanıdıktan sonra tüm astrologları takipten çıktım kız. O ne demek diyor. Bak bunu iltifat ediyor. Bak yine beni kalbimden vuruyor bak. Aygül'cüm diyor bak bir tanesi. Sen her ne kadar sürekli beni takip etmeyin desen de senden başka kimseyi takip edemiyorum. Düştüm. Ay genelde astrolog, evet ben ne kadar çok fazla beni takip etmeyin diyorum değil mi? Etme kardeşim beni takip ya. Millet takipçi toplar. Ay çok komik. Ben, etmeyin beni takip canım. Astrolojiyle ilgili eğer kafanız basmıyorsa. Ay. Benim diğer adım Sevda. Unutmayın. Çenen tutulsun Sevda.
1: Çenen tutulsun.
0: Tutulsun kız.
1: Ama röportajımı bölüyorsun.
0: Röportajımı bölüyorsun Sevda.
1: Ha doğru.
0: Yani azıcık arkadaşlar ne olur gözünüzü seveyim. Kendinizi umutsuz, bir kere astroloji umutsuz değildir. Tek bir umutsuzluk veren bir astrolog varsa vallahi çıkın takipten ya. Konuş, bakmayın ya, küsün ona ya. Yani astroloji size umut vermek de değil, umutsuzluk yaratmak için de yok. Astroloji pozitif bir şeydir. İnsanın hayatını yoluna koyan, insana bir meşaledir, bir ışıktır. Yani eğer bu ışık sizi aydınlatmıyor, sizi bir karanlığa sevk ediyorsa ya astroloji size iyi gelmiyordur ya anlatan iyi anlatmıyordur. Yani ikisi arasında bir fark artık orada da siz neyi yapıştırıyorsanız. Astroloji güzel bir şey ya vallahi yani. Güzel bir şey. Karşı çıkan olursa ben seninle kaçarım. Hülya geldi. Aygücüm hayırdır, bu sabah solundan kalkmış gözüküyorsun. Hülya'cığım sen hep sol tarafıma denk geliyorsun bir tane. Ben gayet kendimi yine anlatırken koç siniri hayatım, bu koç siniri. Bu koç siniri gelir geçer. Günaydın Aygül Hanım. Gerçekten bize kızsanız da sizden sonra tüm astrologları takipten çıktım. Gerek yokmuş çünkü diyor. Olaya 10 saniyede cevap vereceğim. Lütfen beni 10 saniyelik arar mısın Ethem Kaplan? Bakalım ne diyecek?
2: Alo, günaydın ablam.
0: Günaydın hayatım, günaydın bilirkişi.
2: Sadece 10 saniyeni alıyorum, tamam
0: söyle
2: mı?
0: Söyle canım, söyle. Estağfurullah.
2: Hazır mısınız peki?
0: Hay bismillahirrahman.
2: Ben bu dünyada iki tane astrolog tanıdım. Bir sen, iki diğerleri. Hadi bakalım.
0: Helal ve kral.
2: Kral. Ablacığım.
0: Tamam canım, 10 saniye doldu.
2: Tamam,
0: bay
2: teşekkür
0: bay.
2: Ettim.
0: Bay bay, bay bay.
3: Askerden bir geldim, 1.80 boyum var. Tüpacımın bebeğimden ışık çıkıyor. Yok böyle bir ışık bulu. Kızlar bana bakarken camdan dişiyor.

0: Aygül Hanım günaydın. Ben Kuşadası'ndan servisçi Hasan. Şu an servis yapıyoruz aracımda. Öğrencilerim de var. Sizden güzel bir parça istiyoruz. Çınar ve Işınnaz için. Sıradaki şarkı Çınar ve Işınnaz'a gelsin.
1: Ben yanılmam, ben oyalanmam. Ben sevmedik yere

Çiğdem diyor ki Aygül ya diyor, bu insanları anlamıyorum. İnsanlar bekliyor ki armut piş ağzıma düş. Ağustos ayında boğa burcuna para gelecek diyordun. Dedim ki nasıl gelir ki bana para? Hadi gidin bir altın alayım. Altın arttı, param değerlendi diyor. İşte bu kadar.

0: sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün toplanıyor. Ana gündem terörsüz Türkiye süreci ve ekonomi olacak. Okul öncesi ilkokul

0: Trendyol 2026 Sev Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası final maçında milli kadın voleybol takımımız İtalya'yı 3-2 mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu. Filenin Sultanları tarihimizdeki ikinci Avrupa şampiyonluğunu kazandı.
1: Radyo D hava durumu.
0: İstanbul'da bugün hava parçalı bulutlu, sıcaklık 26 derece. Ankara az bulutlu 30, İzmir güneşli 32, Adana güneşli 34, Samsun parçalı bulutlu 24, Diyarbakır güneşli 36 ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 20 derece olarak ölçülüyor.
2: Tam Taşçı 2026 Sende de Benden Var turu devam ediyor. Bu gidişat sorun olacak. 9 Eylül Eskişehir Kent Park Festival Alanı. 12 Eylül Konya Selçuklu Kongre Merkezi Açık Hava Sahnesi. 19 Eylül Samsun Grand Sheraton Beach. 29 ve 30 Eylül İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu. Biletler Paso ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
3: Reklam.
4: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: üzümleri kendi laboratuvarlarında analiz ediyor, sizlere şok güvencesiyle sunuyor.
1: Serkan!
2: Efendim abi?
1: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara. Empara, bankanın güzeli.
5: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
6: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
7: Bankkart, seni düşünür o.
8: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
10: Türkiye'nin enerji markası olarak konu daha iyi bir gelecekse her zaman göreve hazırız. Türkiye için tüm gücümüzle çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve tüm çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
11: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
12: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
13: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.
14: İyi gelir hissi, mevsimi yok şimdi. Hissi.
15: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
16: Reklam. Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.

Aygül abla, ben Hüseyin, Adana'dan. Okul açılıyor diye annem evde halay çekiyor, lokma dağıttı diyor. Biz de üzgün. Annemin ismi Reyhan, selam olsun diyor. Anan haklı oğlum.

0: Aygün Aydın'la günaydın.
1: Efendim günaydın, good morning. Baksana saça başa benziyorsun ya Raza'ya. Ne siyaset ne futbol ne de dinle ilgili konular. Yorum yapmayacak kadar akıllı bir kadına.
2: Senin radyolarını dinliyoruz da hayli oluyoruz.
1: Ay canım beğendim ya. Radyo değilsin. Aygün Aydın'la günaydın efendim. Tüm hızıyla devam ediyor.
0: Aygün Aydın'la günaydın. Hafta içi her sabah 7'de Radyo D'de.

Efendim dün son dönemlerde biliyorsunuz Serhat Kılıç'tan iki gün boyunca haber alınamıyor. Serhat Kılıç bir sinema oyuncusu, televizyon dizi oyuncusu. Kendisi çok yetenekli biri. 51 yaşında vefat etti yaklaşık birkaç gün önce. İşte ölümden önceki son görüntüleri ortaya çıkıyor. En son eve Eylül'ün birinde girdiği, 3 Eylül'de de mi 4 Eylül'de de galiba öldüğü öğreniliyor. Sonra merak edilip evine gidiyorlar ve acı haberle karşılaşıyorlar. Hepimiz bu haberde aslında başka bir şeye takıldık. İyi misin diye aradığımız kaç kişi var hayatımızda, düşündünüz mü? Sizden haber alınmadığında sizi merak eden insanınız var mı mesela? Bakın çok önemli bir şey söyleyeceğim size. Sadece işi düşünce değil, sadece bir şey isteyeceğim zaman değil, sesini duymak istiyorum dediğiniz insan var mı hayatınızda? Böyle oturup düşündüğünüzde insan biraz işte duygusallaşıyor. Biraz böyle düşünüyorsun, diyorsun ki ya aman, yani gerçekten zor bir şey. Kimi bunu evliliğe bağlamış, kimi bunu çocuk sahibi olmaya bağlamış. Bunun asla böyle olduğunu düşünmüyorum. Bununla ilgili de zaten görüşümü de paylaştım sosyal medyada. 50 tane çocuğun da olsa, kalabalık da olsa, ne olursa olsun yalnız ölebilirsin yani. Konunun çocuğunun olması, bir şeyin olmasıyla çok alakası yok. Ölmüş birinin arkasından güzellemeler yapılmasından çok çok şey bulmuyorum. Evliliğe, çocuğa bağlanmasında uygun bulmuyorum. Sadece arkadaşlar şunu yapabilir. Yalnız yaşayan bir dostunuz varsa ya da yalnız kalan arkadaşlarınız varsa onları aramak mesela. Ne bileyim, annenizi, babanızı, uzun zamandır sesini duymadığınız arkadaşlarınızı arayabilirsiniz. Hatta güçlü sandığınız insanları daha çok arayabilirsiniz. Çünkü insanın dışarıdan güçlü görünmesi içeride yalnız olmadığı anlamına asla gelmiyor. Ve mümkünse hayatınızda sizi arayan insanlardan olun, aranılacak insanlardan olun. İki gündür sesin çıkmıyor, neredesin diyebilecek insanlardan olun. Mesela ben 6-7 saat story atmayayım, hemen yazar benimkiler. Der ki neredesin, neden story atmıyorsun Aygül diye sorarlar. Bu çok güzel bir şeydir. Çok güvende hissettiğin bir şeydir. Öyle dostlarınızın olması da önemlidir. Eğer sizi arayan soran dostlarınız varsa da onlara da güzel bir şekilde, mesela bugün siz arayın, siz dönün onlara, ne yapıyorsunuz diye sorun. Ve en azından hani ya sesin çıkmıyor, neredesin, ne yapıyorsun diye bir danışabilirsiniz, bir ne yaptın diyebilirsiniz. Hani bunu böyle bir felsefe edinin hayatınıza. Her ölümden de bir ders çıkartıyoruz belki de. Mesela bugün programdan sonra bir kişiyi arayın, hiçbir sebebiniz olmasın, sadece şunu söyleyin, sesini merak ettim deyin. Bugün de bu programı bu yüzden dinlemiş olun.

Efendim, radyo D'desiniz. Aygül Aydın'la günaydınlıyorsunuz. Aygül'üm, Mersin'den Lina demiş. Çok seviyoruz seni. Çok selamlar. Birinci sınıfa başlıyormuş Lina. Ona güzel şeyler söyler misin diyor. Hepimiz bir gün birinci sınıfa başladık Lina. Ve bugünlere geldik. Kıymetini bil. Efendim, önümüzdeki hafta 19 ve 20 Eylül'de Bilkent AVM'de olacağız. Lin kozmetiğimle birlikte, kremlerimizle birlikte Ankara'da olacağız. Sizleri bekliyoruz. Bilet satışları da yapılıyor. Kaçırmayın. Belirli sayıda orada olmak istiyorsanız, yayına katılmak istiyorsanız ve kremlenmek istiyorsanız, her şeyi biz de tüm tuşlara basıyoruz Ankaralılar.

Selin'im Ankara'ya gidiyoruz Selin'im. Patronla gidiyoruz ha. Patron çıldırmış da en son biliyorsunuz. Size ne hediyeler getirecek, ne hediyeler.

0: En sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Sürücüler araçlarını ters yönde kullanamaz. Özellikle otoyol ve bölünmüş yollarda ters yönde ilerlemek büyük tehlike oluşturur. Bu davranış ciddi kazalara neden olabilir. Trafik güvenliği için yön kurallarına uyulması zorunludur.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Radyo D.
0: Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
5: DAB Plus.
0: Radyo D, radyo yayıncılığında son teknoloji DAB Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda DAB fonksiyonu yer alıyorsa açın, 4. kanalı seçin, Radyo D'yi en yüksek ses kalitesiyle dinleyin.
5: DAB Plus.
0: DAB Plus ve Radyo D. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.

0: paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
1: Tarzımızla ön sırada birlikte güzeliz. Şimdi Boyner'den yapacağın 4000 lira ve üzeri okul alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri okul alışverişine ise tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Son gün 21 Eylül. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
2: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
4: Bankart, seni düşünür o.

0: para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Ajet Esnek'le seyahatinin kontrolü sende. Üstelik ücretsiz iptal veya değişiklik hakkı sunan Ajet Esnek, şimdi yurt içinde sadece 149 lira, yurt dışında 5 euro. Uçarsın bu fiyatlara.
2: Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
5: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
6: Reklam. Kamu spotu. Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
7: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
8: Sıradaki şarkı bugünü cuma zannedenlere gelsin.
7: Radyo D, hayatın içinde her zaman seninle. Radyo D.
9: Bugünü cuma zannedenler, pardon. Gül döktüm yollarına.

Şimdi çocuklardan biri, o çok tatlı ya, 13 yaşında bir dinleyicim var. Bana diyor ki, Aygül abla çok bir şey merak ediyorum. Şimdi sen yayındayken izliyorum Instagram'dan. Biri kapıdan girdiğinde kapıdaki kişiyle konuşuyorsun. Hep merak ediyorum kim giriyor, sen kiminle konuşuyorsun diye. İçeri birden aniden Cumhurbaşkanı girse ne yapardın, tepkin ne olurdu çok merak ediyorum demiş. Ya seni yerim ya. Şşt, öyle bir bilgi mi var? Şşt. Şşt, öyle bir şey mi var? Ha? Oğlum içine mi doğdu, ne oldu? Bismillahirrahmanirrahim. Vallahi keşke. Hani inşallah bir gün. Hani kapı açılsın da inşallah. Hani ne bileyim, Zeki Serdal'ı göreceğime. Hani Recep Tayyip Erdoğan'ı göreyim. Hani ne güzel olur. Bu hikayede bizim ekip yandı. Hadi inşallah bakalım. Hemen davamı anlatırdım reise. Bir kahve içerdik. Nasıl dolandırıldığımı anlatırdım. Selam verdiğine pişman olurdu.

0: Aygün Aydın'la günaydın. Günaydın.
1: Efendim, bazen insanı hayatta ayakta tutan şeyler parası değildir. Her zaman para işlemez. Ailesinden aldığı değerler önemlidir. Bir evde büyürken sadece yemek yemeyi, konuşmayı, yaşamayı öğrenmiyoruz. Sevmeyi, susmayı, mücadele etmeyi, gururu, fedakarlığı ve bazen de kendi yolumuzu çizebilmek için ailemizle karşı karşıya gelmeyi de öğreniyoruz hayat içerisinde. Tam bu konuyla alakalı haysiyet, işte tam bu cümle çok ilgimizi çekiyor. Kanal D'de yarın yayınlanacak harika bir dizi başlıyor. Haysiyet ismi. Birbirinden çok farklı iki aileyi anlatıyor. Farklı hayatlar, farklı doğrular, farklı değerler. Hayatımızda da hep böyle olmaz mı? Zaten yarın Kanal D'de başlayacak Haysiyet dizisini izlerken bence sadece karakterlere değil, onların büyüdüğü ailelere de bakın. Ben özel burçlarına göre de hangi burçlar olduğunu çalıştım ve bununla ilgili bir video çektim. Bu videoyu da yayınlayacağım. O yüzden yarın izledikten sonra sizin düşündüğünüz burçla benim söylediğim burçlar bakalım birleşecek mi, uyumlu olacak mı? Çünkü bazen insanı anlamanın en iyi yolu hangi evin içinde büyüdüğünüzü de anlamaktan geçiyor. Yani sizi büyüten anne babanın burçları da çok önemli mesela. Siz hangi burçta annenin ve babanın elinde büyüdüyseniz onun da bazı özelliklerinden şekil alabiliyorsunuz. Hadi bakalım, yarın izledikten sonra geri bildirimlerinizi bekliyor olacağım. Şimdi hazırsak bu hafta burçlarınızı neler bekliyor? Balık burcundan başlayacağım. Balık ve yükselen burcu balık olandan. Sevdiğiniz arkadaşlarınızı ve eşe dosta haber verin. Hadi gelsinler.

Efendim sevgili balıklar veya yükselen burcu balık olanlar, balıklar gözündeki o pembe gözlüklerin kırıldığını görüyorlar. İnsanların gerçek ve bencil yüzlerini görmek onu hayal kırıklığına uğrattı. Ben ne verdim ne aldım hesabının getirdiği bir kırgınlık içerisinde şu an yaşıyorlar. Bu hafta ne yapmaları lazım? Bu hafta sınırlarını çizmeleri ve yüzleşmeleri gerekiyor. İlişkisinde sömürüldüğü noktaları fark edip bunu kabul etmiyorum diyerek karşısındakinin mantık sınırlarına çekmeli. Uyuşmadıkları insanlarla yolları ayırmalı. Bu haftanın en önemli dersi balık ve yükselen burcu balık olanlar için bu geçerli. Parasal ve finansal konularda da çok önemli adımlar atacaklar. 11 Eylül'de Başak Burcu'nda yaşanacak yeni ay hayatınızla ilgili büyük bir kırılmaya işaret ediyor. Lütfen hayatınızdaki dengeleri iyi sağlayın sevgili balık ve yükselen burcu balık olanlar. Haftalık olarak da kendi kişisel doğum haritanıza göre daha kişiselleştirilmiş bir yorum almak istiyorsanız da bir astromatiği indirip bakabilirsiniz. Kova veya yükselen burcu kova olanlar içsel bir dönüşüm krizinde dönüp dolaşıp aynı duygusal tıkanıklıklara çarpmaktan bıktılar kovalar. Bir devri kapatmak istiyor ama belirsizlik anı onu huzursuz ediyor. Sonrasından korkuyor. Sonrası ne olacak acaba? Sonrasında ne yaşayacağım? Eğer ben bu eşi bırakırsam sonrası ne olacak? Bu işi bırakırsam sonrası ne olacak? Bir sonrası korkusu yaşıyor kova veya yükselen burcu kova olanlar. Krizli konuların üstüne biraz yürümekten korkmasınlar, sonrasından korkmasınlar. Aslında borç, kredi ve ödemelerini sıraya koyup bu hafta kapatmalı. Duygusal olarak ona yük olan ilişkilerde kontrolü ele alıp o ilişkiyi dönüştürmeli ve artık bu hafta o kapıları kapatmalı diyoruz. Sevgili Oğlak veya yükselen burcu Oğlak olanlar, onlar da her şeyi ben çözmek zorundayım düşüncesi onları taşlaştırdı birazcık. Böyle gerçekten buz kesmiş durumda hissediyorlar kendilerini. Zihni bambaşka bir hayata kaçmak istiyor ama gerçeklerin ağırlığı yüzünden de zihinsel bir hapishanede gibi hissediyorlar kendilerini. Dünyasını büyütmek için harekete geçmeli Oğlak veya yükselen burcu Oğlak olanlar. Tıkandığı hissinden kurtulmak adına da yeni bir eğitime başvurmalı. Yeni bir başlangıç içerisinde olmalı. Eğer bir konudan mutlu değilse yeni bir yasal süreç de başlatabilir. Atıyorum işiyle ilgili mutlu değildir. Bununla ilgili bir şikayette bulunması gerekiyordur. Ses çıkartması gerekiyordur. Bunu yapabilir. Yeni bir eğitime başlayabilir. Kendini geliştirebilir. Kendine uzun vadede bir vizyon katacak. Belki bir seyahat planlamalı. Bir seyahate çıkmalı. Kendilerini değiştirme yönünü buradan seçmeli. Buradan ilham almalı. Yoksa çok daha şanslı ilerleyemezler. Burada dikkatli olsunlar. Kazançlarını da bu hafta netleştirecekler diyebiliriz. Yay veya yükselen burcu yay olanlar. Sorumluluklar boğazını sıkıyor gibi hissedebilir yaylar. Neşeli duruşlarının arkasında ya başaramazsam ya her şey tepe taklak olursa endişesini ve yetkinliğinin sınanmasının yorgunluğunu taşıyorlar birazcık. Kaçmayı bırakıp iplerini eline almayı, bazen geri adım atmanın da ilerlemek olduğunu fark etmeleri gerekiyor. Çok fazla hırs ve tutkular yayları mahveder. Bunlardan biraz kaçmaları gerektiğini görmeleri gerekiyor. O zaman ipleri ellerine alacaklar. Kariyerlerinde üstleriyle net ve ciddi konuşmalar yapmalı. Şartları kendi lehine çevirmek için masaya somut rakamlar ve net stratejiler koyarak ilerlemeli diyoruz.

0: Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 4 Eylül Cuma günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.57'lik artışla 14.012 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 48.44, euro 56.29'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.917, çeyrek altın 11.728 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Logo yazılımın yenilikçi iş yazılımlarıyla iş yönetiminde yepyeni bir çağ başlıyor. Gollük pasları kaçırmamak için o sene bu sene Logo'ya gelsene. Detaylar logo.com.tr'de.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
5: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
6: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
7: Bankkart, seni düşünür o.
8: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
9: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
10: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
8: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
10: Akakçe.
11: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
12: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
13: İstersen Neon 1.
14: Reklam.
15: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor. Aygül Aydın'la Günaydın.
16: Günaydın.
17: Güne burada insanların yuvalarını kurtarmakla mı meşgulken? Oğlum dersin yok mu senin? Bu çocuğun öğretmeni nerede ya? Yayın yapamıyorum. Abla ne olur, bir adamın başına radyo düşmüş ama bir şey olmamış. Neden? Çünkü radyoda hafif müzik çalıyormuş.
15: Aygül Aydın'la Günaydın.
16: Günaydın.

Akrep ve yükselen burcu akrep olanlar bu hafta özellikle biraz gelecek korkusunu ince ince içlerinde sızlatıyor olabilirler. Bir gelecek korkusu içerisinde ya da kalabalıklar içinde de olsa bile dost sandığı kişilerin mesafesi yüzünden derin bir anlaşılmıyorum. Bir yalnızlık hissi taşıyabilirler ya da evlilik ve ilişkilerinde ben bu ilişkinin neresindeyim? Kendimi çok yalnız hissediyorum dedikleri duygular içerisinde olabilirler. Biraz bu hafta çevresini ve dostluklarını filtrelemeleri gerekiyor. Venüs akrep burcuna geçecek ve daha sonrasında Venüs terazi ve akrep aksında retrolayacak. Burada önemli bir gelişme onlar için olacak. O yüzden bu dönem çok önemli. Özellikle evlilik ve ilişkileri için çok daha önemli. Eğer bir ilişkileri varsa ona vakit kaybettiren gruplardan uzaklaşmalı. Geleceğe dair ayağı yere basan planlar yapıp kimden ne destek alabileceğini hesaplayarak ağını yeniden yapılandırmalı. Kendine yeni bir network ağı kurmalı diyebiliriz. Biraz buralarda dikkatli olmalı. Kendini buna göre de endekslemeli diyoruz. Geçiyoruz efendim terazi veya yükselen burcu. Terazi veya yükselen burcu terazi olanlar. İnsanların sahteliklerinden ve doyumsuzluklarından bıkmış durumdalar. Ruhsal olarak geri çekilmek, gizli bir huzursuzlukla baş etmek ve sadece saklanmak istiyorlar. Enerjilerini biraz böyle bu noktada kullanıyor olabilirler. Polemiklerden uzak durup sessizce izlemeyi seçmeleri gerekiyor. Arkasından dönen dolapları not edip strateji yapmaları lazım. Gidip konuşmamaları gerekiyor. Gidip hemen ona da konuşayım, onu da anlatayım dememeleri gerekiyor. Bu hafta fiziki koşuşturma yerine uyku düzenleri, ruhlarını dinlendirmeye zaman ayırmaları gerekiyor. Biraz buralara dikkat etsinler. Enerjilerini iyi dengelesinler diyebiliriz. Burada güzel gelişmeler içerisinde olacaklar. Parasal ve finansal konularda da güzel adımlar atabilirler. Kazançlarını arttırabilirler. Şans onlara gülecek ama lütfen sevgili terazi ve yükselen burcu terazi olanlar. Satürn'ün Koç burcunda retro ve sizin karşınızda olduğunu, sizi her şey için sanki bir konuda engelliyormuş duygusu içerisine kapıldığınızı da unutmamanızın adı altını çiziyorum. Yani bu duyguyu da biraz ziyadesiyle böyle bir fazla yaşıyorsunuz. Geçelim Başak veya yükselen burcu Başak olanlar. Her şeyi kusursuz yapmaya çalışmaktan ruhunuz inceldi. Etrafınızdaki herkes sizin güçlü duruşunuza güveniyor ama kimse size siz nasılsınız diye sormuyor. İçinizde dev bir değişim arzusu var. Bu gidişattan hiç mutlu değilsiniz. Bir şeylerin değişmesini istiyorsunuz. Hayatınızın en büyük temizliğini başlatmalısınız bu hafta. 11 Eylül'de bir yeni ay yaşayacaksınız. Sadece masanızı değil hayatınızdaki fazlalık insanları, yükleri tek celsede silmeli ve toparlamalısınız artık. Yeni bir imaj, yeni bir proje için hiç beklenmedik somut bir imzayı da bu hafta atabilirsiniz. Yeni bir başlangıç olacak hayatınızda. Muhtemelen olmuyorsa da 11 Eylül yeni ayından sonra zaten o önünüze gelir diye öngörüyoruz. Aslan veya yükselen burcu aslan olanlar. Ben bu kadar çabalıyorum ama karşılığı bu mu sorgulamasında şu an? Hem maddi hem duygusal olarak harcandığınızı hissediyorsunuz. Ve kendi kabuğunuza çekilme ihtiyacı duyuyorsunuz. Bu enerji içerisinde olabilirsiniz. Hakkı olanı talep etmelisiniz. Bu sizin hakkınızsa bu hafta o hakkınız olanı talep etmeniz gerekiyor. İster işte olsun, ister zam isteyin, ilişkide değer olsun, benim ederim bu diyerek sahneye çıkmalı. Lüks harcamaları biraz kesip sadece size uzun vadede kazandıracak işler içerisinde olmanızda fayda var ve burada şanslı kazanımlar elde edebilirsiniz. Bu hafta öz değerinizi konuşmalısınız, biraz kendinize bakmalısınız.

Evet, geçelim yengeç veya yükselen burcu yengeç olanlara. Kafanızın içindeki gürültüden yorulmuş durumdasınız. Sağlık olarak da mental anlamda da çok yorulmuş. Sağlıkla ilgili sorunlarla uğraşıyor. Biraz enerjiniz düşük olabilir. Kalp ritimlerinizde problem olabilir. Tansiyon gibi sorunlarla uğraşıyor olabilirsiniz. Mars yengeç burcunda son derecelerde hareket ediyor. Yakın çevrenizin dertleri üstüne bindiği için de birazcık belki de partneriniz ve ilişkinizle de ilgili çok bunalmış olabilirsiniz. Beni gerçekten anlayan kimse var mı yalnızlığı içerisinde de hissediyor olabilirsiniz. Boş lafları, çevrenizde yapılan dedikoduları kısa kesmelisiniz ve resmi evraklarınızı, maillerinizi bu hafta iki kez kontrol edip imzalamamalısınız. Hızlı acele etmemelisiniz. Her şeyi iki kere kontrol edin. Size enerji kaybettiren insanların arasına bir sınır çizmeyi öğrenmeniz gerekiyor. Kendi geleceğinizi iyi planlamalısınız. Sırf korkularınızın arkasına saklanarak hareket etmemenizde fayda var diyebiliriz. Biraz böyle korktuğunuz ya da finansal anlamda endişe ettiğiniz, aşk hayatınızla ilgili endişe ettiğiniz konular varsa, hukuki meseleleriniz varsa, buralarda haklı çıkmak için savaşıyorsanız da çok acele etmeyin, çok hırslı davranmayın diyoruz. İkizler veya yükselen burcu ikizler olanlar, kendinizi hiçbir yere ait hissetmediğiniz bir köklenememe duygusu içerisinde bu haftaya girebilirsiniz. Geçmişteki kırgınlıklar zihninizi kurcalarken bir yana her şeyi bırakıp gitmek, diğer yana da güvenli bir liman arayışında olabilir. Yani belki eviniz ve ailenizle ilgili çok ciddi tartışmalar yaşıyorsunuz. Atıyorum evlenip çekip gitsem mi diyorsunuz ya da evinizdesiniz, evlisiniz. Ben burada kendimi güvende hissetmiyorum, ailemin yanına mı gitsem, ayrı bir ülkeye mi gitsem dediğiniz kadar böyle çelişkili noktalar içerisinde olabilirsiniz. Yaşam alanınıza çekilin, kendi alanınızı yaratın. Evinizdeki arızalı, bozuk şeyleri tamir ettirip birazcık da zihninizi rahatlatmalısınız. Evinizde bir şeyler arızalanabilir bu hafta. Bunları da temizleyip toparlamak, o bile sizin mentalinizi toplayabilir. Aile içinde süre gelen o eski mevzuları ertelemeden açıp bu kez kesin bir nokta koymak öğrenmelisiniz. İş hayatınızda bir yükselişe gidiyorsunuz. Kariyerinizde bakın, Uranüs sizin kariyerinizi değiştirmeye geldi. Lütfen burada daha cesur hareketler içerisinde olun diyebiliriz. Geçelim boğa veya yükselen burcu boğa olanlar. Kalbinizi açarken de adım atarken de yine mi aynı şeyleri yaşayacağım endişesi boğazınıza düğümleniyor olabilir. Eğlenmek istiyor ama bir yanınız sürekli hesabını bil korkusu taşıyor olabilir. Sağlıkla ilgili konularda yorgun hissedebilirsiniz. Kendi kendinize çok fazla böyle bir panik atak noktasına girebilirsiniz. Çok korkular yapmayın, korkularınızı yaratmayın. Bu hafta cebinizi, kalbinizi korumaya alın. Riskli hiçbir finansal hamle yapmamalısınız. İlişkinizde ne diyor belirsiz, havada kalan konuşmaları masaya yatırıp adını koyalım ya da bitirelim diyerek netleştirmelisiniz. Siz netlik seversiniz ve bu hafta netleşmeli bazı şeyler. Bazı şeyleri tamamlamanız gerekiyor. Bazı şeyleri çok inat ediyorsunuz. Değişmemek için çok inat ediyorsunuz. Ama burada bu değişimi kabul etmeniz lazım. Her şey sonuç almaya dayalı değildir arkadaşlar. Her zaman sonuç alamayabilirsiniz. Bazen insanın sonuç beklemekten daha çok dönüp kendisine bakmayı görmesi gerekir. Dönüp kendinize bir bakın. Neyi bırakmanız gerekiyor? Belki onu yaparsanız işler yoluna girer, ne dersiniz?

Efendim koç veya yükselen burcu koç olanlar, içlerinde patlamaya hazır bir yorgunluk var. Her şeye ben mi yetişeceğim acaba duygusu böyle belini büküyor olabilir. Zihniniz sürekli yapılacaklar listesini sayarken yalnız kalıp aslında sadece durmak isteyen koçlar var. Gerçekten Satürn koç retro, Neptün koç arkadaşlar hiç o kadar kolay bir süreci deneyimlemiyorlar. Önümüzdeki 2028 senesine kadar bu süreci deneyimleyecek koçlar var. Koçlar biraz böyle bir beklemeyi, yavaşlamayı, sakin kalmayı öğrendikleri bir süreçteler. Bu hafta 11 Eylül'de Başak Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşecek. Bu yeni ayın etkisiyle birlikte bedensel anlamda böyle sistemleri biraz alarm verebilir, bağışıklıkları düşebilir. Bunlara izin vermeden durmayı bilmelisiniz. Nerede duracağınızı bilmek de bir kazançtır. Yarım kalan işlerin üstünü tek tek çizmeli, böyle bir liste yapmalısınız. Bu oldu, bu halloldu diye çalışma ortamınızı baştan aşağı derleyip toparlamalı ve kendinizi bir askeri disiplinde yeni bir günlük rutin koymalısınız. Bir asker kadar planlı olmalısınız. Bu plan sizi kurtaracak sevgili koç veya yükselen burcu koç olanlar. Kazançlarınız ve finansal konularda endişeleriniz olabilir ama 11, 12 Eylül, 13 Eylül'de de kazançlarınızla ilgili güzel gelişmeler yaşayacaksınız. Sadece yapmanız gereken ve şu anki hislerinizi tanımladığınızda doğru kararlar verirsiniz. 12 burcu bitirdik arkadaşlar. 12 burcun özellikle ne hissettiğinizi anlatıyorum ki bilerek. Sonra da neyi yapmanız gerektiğine dair paylaşıyorum astrolojik yorumları. Bunu neden böyle yapıyorum? Psikolojide bir kural vardır. Ne yaşadığınızı kabul etmezseniz, neyin içinde olduğunuzu kabul etmezseniz ne yapacağınızı bilemezsiniz. Biraz burada Radyo D'de hep birlikte bir aile olarak biz 3 saat boyunca neyi yaşadığımızı kabul ediyoruz aslında. O 3 saat bizim sindirme ve kabul etme sürecimiz. Ondan sonrası daha kolay akıyor. En azından birlikte nasıl ilerleyeceğimizi daha emin adım atıyoruz. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yolunuz açık olsun. Güzel bir hafta olsun. Işıl ışıl bir hafta olsun. Yarın aynı saatte bekliyorum. Hoşçakalın.

0: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün toplanıyor. Ana gündem terörsüz Türkiye süreci ve ekonomi olacak. Okul öncesi ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerine yönelik okula uyum haftası bugün başlıyor. Uyum haftası bugünden itibaren 11 Eylül'e kadar sürecek. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Girne önlerinde batan gemideki kayıp yolculara yönelik arama kurtarma faaliyetlerinde 6. naaşa ulaşıldı. Geminin batması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi. Amerika Birleşik Devletleri'nde Amazon'a ait Boeing 767 tipi bir kargo uçağının Florida eyaletindeki Miami Uluslararası Havalimanı'na inerken pistten çıkması sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Trendyol 2026 Sev Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası final maçında milli kadın voleybol takımımız İtalya'yı 3-2 mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu. Filenin Sultanları tarihimizdeki ikinci Avrupa şampiyonluğunu kazandı.
1: Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
2: DAB Plus.
1: Radyo D, radyo yayıncılığında son teknoloji DAB Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda DAB fonksiyonu yer alıyorsa açın, 4. kanalı seçin, Radyo D'yi en yüksek ses kalitesiyle dinleyin.
2: DAB Plus.
1: DAB Plus ve Radyo D. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.

0: Paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
0: Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
4: Kazancım net, sigortam net. Umran Oto Ekspertiz.
5: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
6: Bankkart, seni düşünür o.
7: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
8: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
9: Akakçe.
10: Hemen bakıyorum hayatım.
7: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
9: Akakçe.
11: Reklam.
12: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Yine Top 20'de de bu hafta 3 numaraya yükseldi. 1 numaraya doğru emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Yeni hafta pazartesi 7 Eylül. Herkese bir kez daha keyifli, güzel bir hafta diliyoruz. Bu hafta boyunca da yine kazandırmaya devam edeceğiz. Ben Aykut Balcı, mikrofondayım. Gün ortasına doğru ilerlerken şimdi Tan Taşçı konuğumuz oluyor. Gidişat Radyo D'de.
1: Ben yanılmam, ben oyalanmam, ben sevmedik yere hiç tasalanmam.

Filenin Sultanları Amilli Kadın Voleybol takımımızın sevinciyle gururlandık ve yeni haftaya biraz daha keyifli girdik. Amilli Kadın Voleybol takımımız Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 mağlup ederek üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. Zaferin ardından milli voleybolcularımız artık kendileriyle özdeşleşen "Bıraktım geldim evimi geride" şarkısını eşliğinde şampiyonluk kupasıyla birlikte dans ederek kutlamalar yaptı. Güzel bir hafta sonu oldu gerçekten. Onları kutluyoruz. Gerçekten havalimanında bir karşılamayı hak ettiler. Umarız bu sefer hak ettikleri şekilde karşılanırlar. Ve bu kez Avrupa şampiyonluğunu da getirdiler. Böyle zaten her 3 ayda bir Avrupa şampiyonu olup bizi sevindiriyorlar. Onları tebrik ediyoruz. Gerçekten gurur duyduk. İyi ki varsınız.

0: Hepsi için Radyo D'de kalmaya devam edin. Radyo
1: D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Dünya nüfusunun yaklaşık %90'ı Kuzey Yarımküre'de yaşar. Karaların dağılımı açısından değerlendirildiğinde ise karaların 2/3'ü Kuzey Yarımküre'de, 1/3'ü Güney Yarımküre'de bulunur.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu. Radyo D.
3: Reklam. Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam.
5: Türkiye best modellerini arıyor.
6: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
7: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
10: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
11: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.

Dünya günden güne yaşlanıyor. Bilmiyorum farkında mısınız ama dünya tarihinde ilk kez 65 yaş üzerindeki nüfus 5 yaş ve altındaki çocukların nüfusunu geçmiş durumda. Uzmanlara göre düşük doğurganlık ve insanların daha uzun yaşaması bu farkın önümüzdeki yıllarda daha da büyüyeceğini söylüyor. Öyle ki 2025'te dünya nüfusunun %10.5'ini oluşturan 65 yaş ve üzeri nüfusun 2060 yılında yaklaşık %20'ye ulaşması bekleniyormuş. Bakalım önümüzdeki günlerde ve yıllarda daha yaşlı nüfus daha fazla karşımızda olacak. Zaten birçok ülkede bununla karşı karşıya, bunun da getirdiği farklı sorunlar var. Peki, günün enteresan haberlerinden biriydi. Hemen paylaştım. Burası Radyo D. Radyo D, hayatın içinde her zaman seninle.

Favori şarkılarımız mini setler halinde bizlerle buluşmaya devam ediyor. DJ Baybora sevdiğimiz şarkıları tempolu mixlerle arka arkaya sıralıyor. Günün enerjisi D-Mix'te sizlerle buluşuyor. Radyo D'de ve istediğiniz zaman radyod.com'da ve mobil uygulamamızdaki podcast sayfamızda D-Mix sizlerle buluşuyor ve şimdi bir kez daha Radyo D'de D-Mix zamanı. D-Mix.

0: Doğan konuklarımız oldular. Sehven'le bize eşlik ettiler. Birazdan Elif Buse Doğan burada Radyo D'de olacak. Yangın yeriyle geri döneceğiz. Radyo
1: D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
2: Halkbank. Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.103 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.43, euro 56.28'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.846, çeyrek altın 11.609 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra
3: Radyo D'de birazdan Elif Buse Doğan, Yangın Yeri.

0: Paraf Para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira Paraf Para hediye. Üstelik Paraf Paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde Paraf Para güzelliğini kaçırmayın.
1: Paraf dünyası.
0: Ayrıntılı bilgi paraflycom.tr ve Diyalog'da.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Veni Vidi Göz.
4: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
5: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
6: Bankart, seni düşünür o.
7: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
8: Akakçe.

İletim sistemlerine sahip bazı telefonlarda desteğini sonlandıracağını açıkladı. 8 Eylül'den itibaren Android 6'nın altındaki sürümlerde WhatsApp kullanılmayacakmış. iPhone'larda ise 30 Kasım'dan itibaren en az iOS 15.5 sürüm gerekecekmiş. Telefonunuzun işletim sistemini kontrol etmeyi unutmayın. Çünkü çok fazla kullandığımız bir mesajlaşma platformu. Güncelleme desteği olmayan eski cihazlarda WhatsApp'ı kullanmaya devam etmek mümkün olmayabilir önümüzdeki günlerde. Peki WhatsApp demişken 0549-204-0104 bizim WhatsApp numaramız. Kaydedin ve merak ettiğiniz her şeyi de oradan bizimle buluşturmayı unutmayın.

Yıldızlara ve uzaya ilgi duyan insanlarda merak ve hayranlık duygusunun daha güçlü olduğu belirtiliyor. Ve çalışmalara göre evrenin büyüklüğünü düşünmek kişinin kendisini hayatın merkezinde görme hissini azaltabiliyormuş. Kısacası bazen sadece gökyüzüne bakmak bile günlük dertleri biraz küçültüp insanı daha mütevazi ve daha iyi hissettirebiliyor diyebiliriz. Bu gece o zaman bir gökyüzüne bakalım. Belki de ihtiyacımız olan şey belki biraz yıldızdır diye düşünüyorum. Peki, burası Radyo D. Radyo D hayatın içinde her zaman seninle.

0: Kanal D'nin soluksuz izlenen dizisi Güller ve Günahlar yeni sezonuyla geliyor.
1: Kader. Nerede?
0: Acı, aşk ve mücadele.
2: Hayatımda bu kadar ağır bir karar vermedim ben Zeynep.
1: O seçimi yaptı.
0: Serhat ve Zeynep her şeye rağmen aşklarını koruyabilecekler mi?
3: Serhat'ta Zeynep diye bir şey kalmadı, bitti.
2: Sana beni sevme demiştim Zeynep.
3: Keşke önümde olsaydı da seni hiç sevmeseydim.
0: Güller ve Günahlar yeni sezonuyla 12 Eylül Cumartesi akşamı saat 20'de Kanal D'de.
4: Radyo D'de birazdan. Hadise, ara beni.

0: paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
1: Ajet Esnek'le seyahatinin kontrolü sende. Üstelik ücretsiz iptal veya değişiklik hakkı sunan Ajet Esnek, şimdi yurt içinde sadece 149 lira, yurt dışında 5 euro. Uçarsın bu fiyatlara.
2: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
3: İstersen Neon 1.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
6: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.

Radyo D'de yeni saatin açılışını yaptık. Uzun bir süredir Top 20'nin zirvesinde yer alan hit parça ve geçtiğimiz hafta sonu da yine zirvedeki yerini korudu. 7 Eylül Pazartesi hafta başı yeni beklentilerle yeni haftaya başladık. Umarım her şey dilediğimiz gibi olur. Beklentiyi yüksek tutarak, enerjimizi yüksek tutarak yeni saatte de yine harika parçalarla birlikte ilerlemeye devam ediyoruz. Ben Aykut Balcı, mikrofondayım. Bu kez Ezhel konuğumuz oluyor. Bana Ne Bu Sevdalardan şimdi Radyo D'de.

Örümcek Adam'ın yeni filmi gişede rekor kırmaya devam ediyor. Tom Holland'ın başrolünde olduğu Örümcek Adam yepyeni gün Amerika gişesinde 900 milyon dolar sınırını sadece 36 günde aşarak yeni bir rekora imza attı. Film Yıldız Savaşları Güç Uyanıyor'un 50 günlük rekorunu da geride bırakmış. Üstelik Amerika'da tüm zamanların en yüksek hasılat rekorunu kırmasına da sadece birkaç milyon dolar kaldığı söyleniyor. Bakalım önümüzdeki günlerde dünyanın farklı ülkelerinde nasıl hasılatlar elde edecek? Şimdiden rekoru kırmış durumda, ağlarını bu kez rekorlara atıyor. Örümcek Adam öyle gözüküyor. Burası Radyo D. Radyo D hayatın içinde her zaman seninle. Hadi.

0: Çok daha fazlası için de yine Radyo D'de kalmaya devam edin. Radyo D.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Trafik ışığı bulunan yerlerde yayalar yalnızca yeşil ışık yandığında karşıya geçmelidir. Kırmızı ışıkta geçmek ciddi tehlike oluşturur. Bu davranış sürücüler için de risk yaratır. Kurallara uyulması trafik güvenliği için zorunludur.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Radyo D'de birazdan. Crash.

paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi paraflay.com.

0: yaratamıyor. Domates, biber, portakal, sarımsak ve çekirdeksiz üzümleri kendi laboratuvarlarında analiz ediyor, sizlere şok güvencesiyle sunuyor.
1: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
3: Bankart, seni düşünür o.

Son yıllarda popüler hale gelen akıllı saatler sayesinde gün içerisinde yürüyüş yapsak bile kaç adım attığımızı, ne kadar kalori yaktığımızı görme şansını yakalıyoruz. Egzersiz yaparken de bu akıllı cihazları, akıllı saatleri kullanıyoruz ama egzersiz sırasında ya da yürüyüş sırasında yaktığınız kaloriyi gösteren akıllı saatler her zaman doğru sonuç vermeyebilirmiş. Yeni bir araştırmada 4 farklı akıllı saat yakılan kaloriyi olduğundan fazla göstermiş ve bu şekilde ortaya çıkmış. Birkaç tane marka en doğru sonuçları görmüş. Birkaç tanesi de kalorinizi, yani çok daha fazla kalori yaktığınızı abartarak size söylemiş. Belki de motivasyon şekli böyledir diye düşünüyorum. Kilo vermeye çalışıyorsanız saatinizde gördüğünüz kalori rakamlarına tamamen güvenmeyin diyebiliriz.

0: Bir kelime söyleyeceğim şimdi size. Siz de bir cevap düşünün lütfen. Haysiyet ne demek? Şimdi aynı soruyu Bingöl'den kalkıp 5 çocuklu İstanbul'a gelmiş bir nakliyeciye sorun. Aç kalırsın ama başını eğmezsin diyebilir. Bir de 7 göbek İstanbullu bir hukuk profesörüne sorun. Yıllarca kurduğun ismin bir çizik bile almaması der. İkisi de aynı kelimeyi söylüyor, ikisi de haklı olduğuna inanıyor ve ikisinin çocukları da birbirine aşık. Kanal D'nin yeni dizisi Haysiyet işte tam burada başlıyor. Mehmet, Karlıova ailesinin en küçük oğlu, ailede üniversiteyi bitiren tek kişi, küçükken annesi zengin evlerine temizliğe gidermiş, onu da yanında götürürmüş. Mehmet o evlerde kitaplıkları, başka sofraları, başka dilleri keşfediyor. Yani o dünyaya yabancı değil, annesinin süpürgesinin yanından o dünyayı tanıyor. Simay ise Tarman ailesinin kızı. Her şeyi var, kolejler, özel dersler, yurt dışına seyahatler. Bir tek Şevkat yok. Hani bazı evlerde her şey düzenlidir ama kimse kimseye sarılmaz. İşte öyle bir şey. İkisi karşılaşınca ne oluyor? Klasik. Zengin kız, fakir oğlan hikayesi bekliyorsunuz ama yanılıyorsunuz. Burada iki insan birbirinde sınıf değil, eksik parçayı buluyorlar. Ama iki baba, iki aile, bir de yıllardır Mehmet'i bekleyen mahalleden Hülya. Hepsi bu aşkın ortasında kalıyor ve dizide kötü karakter yok. Herkes bir yerden haklı, bir yerden kızgın. Eda Tekgöz'ün yönettiği dizide Kerem Alışık, Doğukan Güngör, Reha Özcan, Merih Öztürk gibi isimler yer alıyor. Haysiyet ilk bölümüyle 8 Eylül Salı akşamı saat 20'de Kanal D ekranlarında olacak ve diziyi de merakla bekliyoruz. İlk fragman geldi. Çok da beğendik. Bakalım 8 Eylül'de ilk bölümde neler olacak. Bu arada başta sorduğum soruya cevap buldunuz mu? Sizin evde haysiyet ne demek? Merak ediyorum.
1: Babanın oturduğu sırça köşkün koltuklarını benim babam sırtında taşıdı. Biz o koltukları taşırız ama oturamayız Simay.
2: Bazı sevdalar insanın nasibi değildir, imtihanıdır.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Daha fazlası için Radyo D'de kalmaya devam edin. Radyo
1: D. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.126 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.43, euro 56.37'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.885, çeyrek altın 11.675 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
3: Halkbank. Radyo D. Radyo D'de birazdan Mela Betel, iki tas çorba.

0: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Tarzımızla ön sırada birlikte güzeliz. Şimdi Boyner'den yapacağın 4000 lira ve üzeri okul alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri okul alışverişine ise tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Üstelik bonus özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Son gün 21 Eylül. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
7: Akakçe.

onu Stüdyo D'de de konuk etmiştik, hatırlayacaksınız. Radyo D 104 YouTube sayfamızda görüntülü bir şekilde de podcast olarak izleyebilirsiniz. Ne demişti? Kült eserler yaratmaya devam edeceğim demişti. Ve kendine has tarzıyla Türk pop müziğinde başarısını sürdürüyor. Mela Bedeli uğurladık bu kez. Melisa ile devam ediyoruz. Tatlı Bela şimdi Radyo D'de.

Cem Dirici, Radyo D'de dinledik. Parçanın sözü ve müziği Oğuz'a ait ve yaklaşık 3 ay önce video klibini de bizimle buluşturmuştu İrem Dirici. Yine üst sıralarda yer alan parçalardan biri. Ben Aykut Balcı, hepinize bir kez daha güzel, keyifli bir hafta diliyorum. Bu hafta boyunca yine kazanmak için bizi dikkatli takip etmeyi unutmayın. Az sonra Çağlar Demirel mikrofonda olacak. Yarın saat 10'da öğleden önce yine Radyo D'de buluşacağız. Ben giderken Aynur Aydın ve Kınalı Bebek şimdi Radyo D'de.

0: Aykut Balcı'ya teşekkürler. Müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de. Saat 12, ben Çağlar Demirel. İyi haftalar, keyifli günler herkese.
1: Tam Taşçı 2026 Sende de Benden Var turu devam ediyor.
2: Bu gidişat sorun olacak.
1: 9 Eylül Eskişehir Kent Park Festival Alanı. 12 Eylül Konya Selçuklu Kongre Merkezi Açık Hava Sahnesi. 19 Eylül Samsun Grand Sheraton Beach. 29 ve 30 Eylül İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu. Biletler Paso ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D. Radyo D'de birazdan Salih Bademci, Yürü Yağkulum

0: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Vakıfbank Vinov İş Yeri Mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor.
2: Okula dönüşte tarzımızla yine ön sıradayız. Okul alışverişini Boyner Now'la yap, 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte sana gelsin. Üstelik 4000 lira ve üzeri alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri alışverişine tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında. Son gün 14 Eylül.
3: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşe özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
4: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Auto Expertiz.
6: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
7: Reklam.
8: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

yurt kenarında dört mevsim tüm rengi bir arada yaşamaya devam ediyoruz. Bu arada ülkemizin kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı Karadeniz'inde doğu kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları. Bir de Doğu Anadolu'nun böyle hafif kuzeyi yağışlı gözüküyor. Ama Akdeniz bölgesi de bir hayli yanıyor. Ağustos ayı gibi. Ama dediğim gibi tüm rengi bir arada radyoda yaşamaya devam ediyoruz.

0: Radyo D'nin özel formatlarından biri sıradaki şarkı konsepti. Mottolarını sizler belirliyorsunuz. Sürekli söylüyoruz bunu. Instagram'da postların altına yorum olarak ve WhatsApp'tan bize ulaştırıyorsunuz. O mottoları işte siz yolluyorsunuz. Biz de sıradaki şarkıyla sizlerle buluşturuyoruz. Tıpkı şimdi Radyo D'de olduğu gibi.
1: Sıradaki şarkı aynı şarkıyı 40 kere dinleyenlere gelsin.
2: Radyo D.

0: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Türkiye'nin BES modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız... Anadolu Hayat Emekliliği'nin mobil uygulaması Ahemobil'e giriş yapmanız. Hemen Ahemobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.

0: para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.
2: İyi gelir hissi, mevsimi yok şimdi. Tatil budur hissi, tatil budur hissi.
3: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası sigortamnet'ten alınır.

Radyo D'desiniz. Herkese bir kez daha keyifli günler. Eski gibi gözükse de aslında yeni bir çalışma. Selim Çaldıran düzenlemesiyle Elif Kaya'yı Vallahi Severim'le geride bıraktık. Aynı zamanda şöyle bir yakın geçmişe dönelim. 4 Haziran'a gidelim. 2018'in 4 Haziran'ında bizlerle buluşturduğu ilk stüdyo albümü Aşkın Olayım'da yer alıyor. Ben Bazen'le dinlemiş olduğunuz Simge Sağ'ın burada. Müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de.

Geçtiğimiz günlerde Berkay'la beraber sahne aldı. Sonrasında kulis arkasında yaptıkları konuşmalarda magazin gündemine taşındı. Ve Berkay'ın hediye ettiği stilettolarla sahneye çıkmasının ardından, tabii Berkay yıllar önce hediye ettiği için o stilettoları helal parayla aldım. O yüzden yıllardır giyiyor, kolay kolay yıpranması mümkün değil diyor magazin gündeminde. Bir de aynı zamanda Berkay ek olarak şunu söylüyor. Ben müziğin Vargas'ıyım diyor. Yani A Milli kadın voleybol takımımızın yıldızı Melisa Vargas'a benzeterek kendini müziğin Vargas'ıyım. Çocuk yapmayı da müzik yapmayı da çok seviyorum diyerek sözlerine eklemesiyle magazin gündemine taşınıyor. Simge'yi 2018 yılında albümüne adını veren Ben Bazen isimli şarkısıyla geride bıraktık. Tempoyu düşürmüyoruz. Müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de. Bu kez PES'le Aura.

Türkiye'nin ilk ve tek UTMB World Series etkinliği, yani Fransızcadan geliyor. Ultra Trail du Mont Blanc, yani arazi koşusu anlamına geliyor. Alplerde Avrupa'nın en yüksek dağlarından biri olan Mont Blanc Beyaz Dağ etrafında düzenlenen devasa bir maraton. Ve bundan da yola çıkarak yine aynı zamanda Türkiye'de buluşuyor. Aydar Yaylası'nda uluslararası koşucuları yeniden bir araya getirecek doğa ve spor turizmini buluşturan Kaçkar Ultra Trail du Mont Blanc'de toplam 60 farklı ülkeden 1239 sporcu yer alıyor. Ve bölgenin uluslararası tanıtımına ve turizm potansiyeline de önemli katkı sağlayacak Kaçkar UTMB'nin resmi radyo sponsoru da Radyo D. 11-13 Eylül tarihlerinde Rize'de biz Radyo D ailesi olarak oradaki heyecanı, atmosferi sizlere aktarıyor olacağız. Buradan da hatırlatmamı yapmış olayım. Sensiz.

0: Radyo D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
1: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul 100 endeksi 14.130 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.43, euro 56.32'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.858, çeyrek altın 11.630 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Radyo D'de birazdan. Yalın akşamüstü.

0: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
1: Ya, insanın içine huzur veriyor.
2: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Şoför
4: Ekspertiz. Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta, güven doğasında var.

Hit ve yeni isimlerini sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. O isimlerden biri de yine geçtiğimiz aylarda stüdyoda da kendisini ağırlamıştık. Pınar Soykan'dan bahsediyorum. Bizlerle buluşturduğu aynı zamanda yeni şarkısı Soracaklar'la. Şimdi burada müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D104.

Sıradaki şarkı aşktan yananlara, güneşten yananlara, tatil için yanıp tutuşanlara gelsin. Güneşe doğru sürenlere, valizini hazırlayanlara ve tabii ki tüm yaz severlere gelsin. Sıradaki şarkı Radyo D'den gelsin. Radyo D, hayatın içinde her zaman seninle.

Radyo D'desiniz. Herkese bir kez daha keyifli günler. Umarım gün hepimiz için güzel geçer. Sizler nerede olursanız olun, biz sevdiğiniz yıldızları, sevilen şarkılarını zaman mekan fark etmeksizin sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Deli dolu bir isim, rock tarzın başarılı kadın vokallerinden Gökçe'yi Ne Yapardım Bilmem'le geride bıraktık. Ve kulağınız burada olsun, dakikalar sonra burada Radyo D'de. En ilerlek geri dönüyoruz, ayrılmayın.

0: ekranlarında soluksuz izleyeceğiniz yepyeni bir dizi. Haysiyet.
1: Yorgunum dersin, omzunda yük mü taşıdın derler. Bilmezler ki en ağır yük yürekte taşınır.
2: Zor olmuyor mu Mehmet?
3: Ne zor olmuyor Haluk Bey?
2: Hem yazarlık hem hamallık.
0: Gözlerinde aşk, yüreğinde haysiyetle yaşayanların öyküsü.
4: Vazgeçmem bizden.
1: Aşk insana vazgeçmemeyi, haysiyetse boyun eğmemeyi öğretir.
0: Haysiyet yarın akşam saat 20'de Kanal D'de başlıyor.
5: Radyo D'de birazdan Manifest ve Ajda Pekkan.

0: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
3: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
1: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
4: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.
5: Venividi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Veni Vidi Göz.
6: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
8: Selam, ben Piraye.
9: Ben de Rutkay.
8: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
10: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
11: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNB Kart.com.tr'de.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Alkollü araç kullanmak hem sürücünün hem de trafikteki diğer kişilerin hayatını riske atar. Alkol sınırını aşan sürücülere para cezası uygulanır ve sürücü belgeleri geçici süreyle geri alınır. Aynı ihlalin tekrarlanması durumunda yaptırımlar daha ağır hale gelir. Bu uygulama kazaların önlenmesi için hayati önem taşır.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Mutlu günler Türkiye. Sıradaki şarkı Radyo D'den gelsin. İçindeki müziğe, aklındaki kişiye, biten mesaiye. Aa, bu benim şarkım diyene gelsin. Seni dört gözle bekleyenlere, sınıfındaki o kral hocaya. Story atar atmaz sana like atana. Almanya'daki teyzene, trafikte sana yol veren sürücüye. Tüm sevenlere gelsin. Sıradaki şarkı kime gelsin?
4: Kime gelsin?
3: Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle. Her zaman seninle. Radyo D'de birazdan Gülşen, itaat yok.

0: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Okullar açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.
2: Maksimumdan şehir gibi kampanya. 8000 TL'yi aşan maksi puan. 30 Eylül'e kadar iş cepten kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla seçili sektör ve e-ticaret firmalarından yapacağınız okul alışverişlerinizden 8000 TL'yi aşan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi iş cepte. 25 yıldır
3: sana maksimum. Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
4: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
5: Bankkart, seni düşünür o.
6: Okula dönüşte tarzımızla yine ön sıradayız. Okul alışverişini Buy Now'la yap, 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte sana gelsin. Üstelik 4000 lira ve üzeri alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri alışverişine tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Ayrıntılı bilgi Buy Now uygulamasında. Son gün 14 Eylül.
7: Okula dönüş.

0: 0500'ü arayın, D-Smart'la olun.
1: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
2: Reklam.
0: Kamu spotu.
3: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
4: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
5: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
6: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
7: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
8: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
9: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Bazı şarkılar var ters köşe olarak karşımıza çıkıyor ve dinlediğimizde de cover gibi bir etki yaratıyor. Ama bu kez tamamıyla Doğu Sıra'ya ait bir şarkı ve Kamuran Akkor'da Yılların Sesi kendisine bu şarkıda daha önceki projede olduğu gibi eşlik ediyor. Ve o söz konusu olan şarkı da geride bıraktığımız Temmuz'un son günü karşımıza çıkıyor. Söz konusu olan Güldüğüm Fotoğraflar. Doğu Sıra ve Kamuran Akkor şimdi Radyo D'de.

Bay Bora'nın özel olarak seçtiği şarkıların en özel versiyonlarının mixleri, remixleri bir araya geliyor ve D-Mix olarak sizlerle buluşuyor. D-Mix'i geride bıraktık ve en iyileri dinlemeye devam ediyoruz. D-Mix, D-Mix. Big Five konseptiyle hayatımıza girdi ama solo kariyere adım attı. Besti'den bahsediyorum. Ben de isterdim. Şimdi Radyo D'de.

0: Paraf Para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira Paraf Para hediye. Üstelik Paraf Paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde Paraf Para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraflay.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
2: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
3: Hayatın tüm seslerini CNN Türk Radyo'dan dinleyin. CNN Türk Radyo, Adana 103.6, Ankara 89, Antalya 99.7, Aydın 106.7, Balıkesir 97.4, Bursa 88.1, Denizli 106.2, Diyarbakır 103.3, Edirne 95.5, Erzurum 99.7, Eskişehir 95.5, Gaziantep 95.8, İstanbul 92.6, İzmir 106.5, Kayseri 90.7, Kocaeli 88.1, Konya 92.4, Malatya 98.6, Mersin 101.5, Samsun 95.5, Trabzon 106.5 frekansında.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
6: Serkan.
7: Efendim abi.
6: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
8: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
7: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
6: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
9: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor. Empara.

Hafta içi her gün ve her cumartesi saat 12'de popüler müziğin en iyi örneklerini birlikte dinliyoruz ama şimdilik bana ayrılan vaktin sonuna geldim. Ben Çağlar Demirel gidiyorum. Yeni saatle beraber sevdiğiniz yıldızlar burada Radyo D104'te.

0: Kanal D'nin soluksuz izlenen dizisi Güller ve Günahlar yeni sezonuyla geliyor.
1: Kader. Nerede?
0: Acı, aşk ve mücadele.
2: Hayatımda bu kadar ağır bir karar vermedim ben Zeynep.
1: O seçimi yap.
0: Serhat ve Zeynep her şeye rağmen aşklarını koruyabilecekler mi?
3: Serhat'ta Zeynep diye bir şey kalmadı, bitti.
2: Sana beni sevme demiştim Zeynep.
3: Keşke yarımda olsaydı da seni hiç sevmeseydim.
0: Güller ve Günahlar yeni sezonuyla 12 Eylül Cumartesi akşamı saat 20'de Kanal D'de.
4: Radyo D'de birazdan Elif Buse Doğan, Yangın Yeri.

0: Paraf Para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira Paraf Para hediye. Üstelik Paraf Paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde Paraf Para güzelliğini kaçırmayın.
1: Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
0: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
1: Pilot Garaj Auto Expertise.
3: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
4: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
5: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
6: Bankkart, seni düşünür o.
7: Tarzımızla ön sırada birlikte güzeliz. Şimdi Boyner'den yapacağın 4000 lira ve üzeri okul alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri okul alışverişine ise tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Son gün 21 Eylül. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.

0: Radyo D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Penguenlerin besin kaynaklarından biri kiril adı verilen minik deniz canlılarıdır. Kiriller pembemsi renkte canlılardır. Penguenlerin beslenmeleri ne kadar kiril ağırlıklıysa dışkıları da o kadar pembe renkli olur.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: Radyo D. Radyo D'de birazdan Derya Ulu, Şımarık.

0: Her yerden sipariş aldık.
1: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
0: Tabii ya.
1: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
0: Tami.
1: Tami ya. Tami Posta ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
2: Tami bir Garanti BBVA kuruluşudur.

0: para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası. Şansa kalmaz işiniz,
2: Umran Oto Ekspertiz. Merhaba, ben Fulya Kalfa. Türkiye ve dünyadaki gelişmelerle hafta içi her gün ana haber kuşağında sizlerleyim.
3: Fulya Kalfa ile ana haber hafta içi her gün 18'de CNN Türk ve CNN Türk Radyo'da.

0: Samba na mısın? İstanbul samba na mısın? İstanbul samba na mısın? Radyo
1: D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
2: Halkbank. Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.106 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.43, euro 56.33'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.842, çeyrek altın 11.603 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
3: Halkbank. Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
4: DAB Plus.
3: Radyo D, radyo yayıncılığında son teknoloji DAB Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda DAB fonksiyonu yer alıyorsa açın, 4. kanalı seçin, Radyo D'yi en yüksek ses kalitesiyle dinleyin.
4: DAB Plus.
3: DAB Plus ve Radyo D. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.
5: Radyo D'de birazdan Salih Bademci, Yürü Ya Kulum

0: Hocam.
1: Okullar açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.
2: Maksimumdan şehir gibi kampanya. 8000 TL'yi aşan maksi puan. 30 Eylül'e kadar iş cepten kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla seçili sektör ve e-ticaret firmalarından yapacağınız okul alışverişlerinizden 8000 TL'yi aşan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi iş cepte. 25 yıldır
3: sana maksimum. Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
4: Expertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Dream TV'de hayalini izle. Yabancı müziğin en yenileri ve tüm zamanların en iyileri Dream TV'de.

Sıradaki şarkı aşktan yananlara, güneşten yananlara, tatil için yanıp tutuşanlara gelsin. Güneşe doğru sürenlere, valizini hazırlayanlara ve tabii ki tüm yaz severlere gelsin. Sıradaki şarkı Radyo D'den gelsin. Radyo D, hayatın içinde her zaman seninle.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakasında Florya İncirli, Çağlayan Zincirli Kuyu, Bağcılar Mahmut Beyat'ta etkili seyrediyor. Anadolu yakasında Maltepe Ataşehir, Ümraniye Kavacık hatta etkili. Köprü geçişlerine baktığımızda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Asya istikametinde akıcı aksiyonda etkili devam ederken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki istikamette de seyir hızı düşük ilerliyor.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Kanal D ekranlarında soluksuz izleyeceğiniz yepyeni bir dizi. Haysiyet.
2: Yorgunum dersin, omzunda yük mü taşıdın derler. Bilmezler ki en ağır yük yürekte taşınır.
3: Zor olmuyor mu Mehmet?
4: Ne zor olmuyor Haluk Bey?
3: Hem yazarlık hem hamallık.
0: Gözlerinde aşk, yüreğinde haysiyetle yaşayanların öyküsü.
5: Vazgeçmem bizden.
2: Aşk insana vazgeçmemeyi, haysiyet ise boyun eğmemeyi öğretir.
0: Haysiyet yarın akşam saat 20'de Kanal D'de başlıyor. Radyo D'de birazdan. Yalın akşamüstü.

0: avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
3: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
1: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.

0: paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Ajet Esnek'le seyahatinin kontrolü sende. Üstelik ücretsiz iptal veya değişiklik hakkı sunan Ajet Esnek, şimdi yurt içinde sadece 149 lira, yurt dışında 5 euro.
4: Uç

0: Radyo D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
1: Halkbank. Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul 100 Endeksi 14.141 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.43, euro 56.34'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.856, çeyrek altın 11.626 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
2: Radyo D. Radyo D'de birazdan. Manifest ve Ajda Pekka.

0: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
6: En yeni, en iyi, en popüler videolar senin kanalın Dream Tour'da.

0: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Milli Eğitim Bakanlığı'nca eğitim öğretim yılında okul öncesi, ilkokul 1. ve ortaokul 5. sınıfa başlayan öğrencilere yönelik uyum haftası 11 Eylül'e kadar devam edecek. Uyum haftası okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için 5, ortaokul 5. sınıf öğrencileri için 3 gün olarak uygulanacak. İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri kentte eğitim öğretim yılı öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Ürünlerin fiyat etiketlerinin bulunup bulunmadığı incelendi. Ayrıca alış-satış faturalarına bakılarak haksız fiyat artışı denetimi yapıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, süresiz nafaka konusunda ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeleri de Ekim ayındaki paket kapsamında hayata geçirmeyi planlıyoruz ifadelerini kullandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, trenlerde bilet bulamayan yolcuların iade, iptal veya başka nedenlerle yer açılması halinde otomatik olarak bilgilendirilmesini sağlayan boş yer takip butonu özelliğinin hayata geçirildiğini bildirdi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Almanya'nın Rusya'ya yönelik aldığı kararları gerçek bir savaşın başlangıcı olarak nitelendirerek, onlar yine savaş istiyor ifadelerini kullandı. Fransa'da 2027'deki Cumhurbaşkanı seçimlerinde Merkez Sağcı Cumhuriyetçiler Partisi'nin adayı Bruno Retailleau kazanması halinde üniversitelerde başörtüsünü yasaklayacağını söyledi.
1: Radyo D Hava Durumu.
0: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul açık güneşli, sıcaklık 27 derece. Ankara açık güneşli 25, İzmir açık güneşli 33, Antalya güneşli 37, Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı 24 ve açık güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 33 derece olarak ölçülüyor.
2: Reklam. Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Expertise.
3: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşe özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
4: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
5: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
6: Akakçe.
7: Serkan.
8: Efendim abi.
7: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
9: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
8: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
7: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
10: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
11: Empara.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi başlıyor.

Vallahi yayını bitireceğim sevgili dinleyenler. Koşa koşa havalimanına gideceğim. Yoksa benim halım yaman, tahmin edersiniz ki. Acaba havalimanına kimi almaya gideceğim? Kim tahmin edecek ya? Hazır mıyız efendim? Ben bu pazartesileri sevmedim. Son zamanların pazartesileri. Yani içinde umut yok, keder var, dert var sevgili dinleyenler. Kaç haftadır pazartesi? Geçen hafta biliyorsunuz Kıbrıs'taki Girne faciası, işte o gemi faciası ile yayını açtık. Bu hafta çok sevdiğimiz, yani pırlanta gibi bir oyuncuyu kaybettik. Serhat'ımızı, Serhat Kılıç'ı. Ben bu pazartesileri sevmedim ya. Vallahi. Ya duygularımızı kontrol etmekte zorlanıyoruz gerçekten. Yaman olur,

Efendim ilk başta söyleyeyim, çok etkilendim. Başımız sağ olsun. Canımız, oyuncu abimiz Serhat Kılıç, biliyorsunuz evinde ölü bulundu, kağıthanedeki evinde. Perşembe gününden beri kendisinden haber alınamamış. İki gün sonra ölüsüyle sevgilisi karşılaşmış. Çok acı, çok başarılı, çok kalifiye bir oyuncuydu. Ankara eğitimli, Ankara'da Bilkent'te konservatuar mezunu Serhat'ımızı kaybettik efendim. Maalesef bu haberle içim böyle tuhaf, gerçekten tuhaf. Böyle yetenekli insanları kaybediyoruz ya bu memlekette, çok üzülüyorum. Çok konuşacağımız şey var o yüzden. 0549 204 0104 radyomuzun WhatsApp'ı.

Ya coşturup oynayacağız da coşturacak, oynatacak hal mi, fikir mi, vicdan mı, akıl mı kaldı Allah'ını seversen? Yemin ediyorum. Efendim bildiğiniz dadanız geldi. Saat 17'den 20'ye radyo makinesini çalıştırmaya. Buradan Bodrum'dan, Seyyar Stüdyom'dan radyo makinesini çalıştırıyorum efendim. Sizler 0549-204-0104'e ve Instagram'ımıza İrfan Boşluk Aslanhan adresi.

0: adresimize. Hemen Instagram'ı da açtım. Hoş geldiniz efendim. Tahmin edenler var. Havalimanına kimi almaya gideceğim? Oo. Ama yok ya. Kim ta bakayım sen ne yazmışsın? İrfan, senin bize kastın mı var? Kastın var belli ki. Geçen haftayı Merdo ile açtık. Bu haftayı dağlar duman olurla açıyorsun. Bizim de halimiz duman oldu diyor. Ah Bedriyeciğim, maalesef kötüler dünyada kalıyor, iyiler gidiyor. Ne yazık ki çok kötü bir şey. Hepimizin başı sağ olsun, memleketin başı sağ olsun. Yani 51 yaşında, daha genç. Kansermiş biliyorsunuz, lenf kanseriymiş Serhat abi. Setten gidiyor, ağrıları artmış. Setten çıkıyor ve ağrıları artınca da eve gidiyor. Hatta bu apartmanın, oturduğu evin apartmanında elini koyuyor, böyle bir bitkin haldeki son görüntüsü işte evine gitmeden. Ve ondan sonra da zaten iki gün sonra sevgilisi elini böyle göğsünde ölü halde koltukta yatarkenki halini görüyor. Yani bilmiyorum, farkında mısınız, bu kız Şinasi'yi kaybettik. Şinasi yurtsever, genç, çok başarılı, adam gibi adam Şinasi'mizde. O da 51 yaşındaydı. Serhat Kılıç 51 yaşında. Veysel, o da 51 yaşındaydı. Yani böyle enteresan, genç yaşta genç yeteneklerimizi de kaybediyoruz. Çok acayip, aynı yaş aralığı böyle. Bilmiyorum, ben Serhat abinin kanser olduğunu bilmiyordum açıkçası. Yani niye çevresinden, ailesinden birileri yanında olmamış? Çok soru işaretleri var. Gerçekten hani sizin de üzüldüğünüz noktalar var. Yani hani konuşuluyor sosyal medyada falan da, ben bir yandan da şuna bakıyorum. Yani bir adam öldü gitti, arkasından değil mi, ne acayip acayip haberlerle yolculuyoruz adamı. Herkesin şu an aklında konuştuğu, herkesin, habercilerin bile, ölüye saygı kalmamış, yani özel hayata saygı kalmamış falan. Ya adam öldü ya. Yani Serhat Kılıç gitti. Bir tane daha Serhat Kılıç gelecek mi? Bizim bunu sorgulamamız lazım. Niye genç yaşta bu insan yalnız başına öldü? Sorgulamamız lazım. Saçma sapan şeyler konuşuluyor. İşte çok üzücü ya. Yani nasıl tatlı adammış, bütün oyuncu arkadaşların açıklamalarını biliyorsunuz. Nasıl yetenekli, nasıl büyük oyuncu, nasıl dolu bir adam. Yani memlekette böyle kalifiye adam yok derken, işte elimizde olanları da böyle genç yaşlarda kaybediyoruz yani. Ne yazık ki işte böyle bazı yeteneklerimiz böyle kendi enerjileriyle hizmet ederler ya insana, sahnede, tiyatroda, oyunculuğuyla falan. Bugün Instagram'a da yazdım. Böyle insanlar bir kazanıyorsa beş karşıya veriyor. Kendinden veriyor değil mi? Enerjisinden veriyor insanlara. Böyle enerjisi yüksek insanlara sahip çıkalım. Bir gün tık diye giderler. Veda ederler hayata. İşte Serhat'a üzüldüğümüz gibi üzülürüz. Maalesef böyle bir ölümle haftayı açıyoruz sevgili dinleyenler. Ama biraz tabii bizim işimiz bu durumlarda zor. Ben yani çok taktım kafaya Serhat'ın ölümü. Bugün iki gündür böyle düşünüyorum. Kız çocuğuma böyle bir 20 yıl onun hayatında sağlıkla olursam ne mutlu bana. Vallahi dünyanın, yoksa ölümün ne zamanı kalmış, ne şeyi kalmış, ne durumu kalmış. İşte bir hastalıkla böyle uçuruyor gidiyor insanı. Rabbim hepimize, ailemizle daha uzun ömürler nasip etsin efendim. Bu duayı da Instagram'dan yapmıştım, gördünüz. Hiçbir şeyin önemi kalmamış yani. Çoluğumuzla çocuğumuzla bir 20 yıl yaşayalım. Yanımıza kar. Pekala. Bodrum havası da çok, Bodrum havamız falan yok yani, yanlış anlamayın. Ya tek mutluluğumuz Tabii alıştık artık biz filerin sultanlarının bizi sürekli şampiyon etmesine. Yani Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda İtalya'yı 3-2 yenerek yeniden Avrupa şampiyon olduk efendim. Tek mutluluğumuz, güzel haberimiz bu. Filenin sultanları yine Avrupa'nın en büyüğü olduğu. İşte gururumuz bu kızlar. Bu kızlar gururumuz. Acılar unutuldu. Bir tane görüntü var, gördünüz mü? Acil serviste herkes ekranda maçı şeyi izliyor. Kızlarımızı izliyor böyle. Acil servis oldu. Hastanenin acil servisi. Acılar unutuldu diye paylaşılmış. Ya o kare bizim Türkiye'deki şu an gerçekten hepimizin hayatını anlatıyor. Acılar unutuldu filenin sultanları sayesinde. Nerede? Ver bakayım şunu ya.
1: Bizi bileceğin arası.

0: olmaz. Canım Türkiye'm. Kızlarımıza selam olsun. Tebrik ediyoruz bu gururu bize yaşattıkları için. En zor anlarımızda kızlarımız de gerçekten de gün yüzüne çıkıyorlar. Sağ olsunlar, Allah razı olsun hepsinden.
1: Bizden önce yolu açanlar, bize inananlar ve bizden sonra gelecek olan tüm kız çocuklarına armağan olsun bu kupa. Türk kadını her zaman hayal etmeye, mücadele etmeye ve kazanmaya devam edecek. Bu kupa hepimizin. Avrupa'nın başkenti bugün İstanbul.
0: Ya gerçekten de öyle. Avrupa'nın başkenti İstanbul oldu sayelerinde. Teşekkürler efendim filenin sultanlarına. İyi ki varlar, iyi ki varlar gerçekten de.

0: Aha sevgili dinleyen.
1: Kaptanımız Eda Erdem, Avrupa'nın başkenti İstanbul'dan bildiriyor.
2: Biz bugün sadece bir şampiyonluk kazanmadık. Cumhuriyet'in bize açtığı yoldan Türk kadınlarının neler başarabileceğini bir kez daha gösterdik. Bizden önce yolu açanlar, bize inananlar ve bizden sonra gelecek olan tüm kız çocuklarına armağan olsun bu kupa. Türk kadını her zaman hayal etmeye, mücadele etmeye ve kazanmaya devam edecek. Bu kupa hepimizin, Avrupa'nın başkenti bugün İstanbul.
0: Helal olsun ya, vallahi.

0: Selamlar, selamlar, selamlar efendim. Yeni gelenler hoş geldiniz. 60 saniyenin kıymetini bilmek lazım. İyi ki varsın İrfan demiş canım benim. Özkan'cığım hoş geldin canım, nasılsın, iyi misin?
1: Canım kırmızı beyaz en büyük Türkiye yine.
0: Evet.
1: Yine canımız sıkın ama ne yapalım be? Yapıyor işte. Allah takdir ilahi. Yani nefes aldığımızda şükrediyoruz.
0: Vallahi billahi.
1: Ama bu arada yakıta gelen zam da haşırtlı blackboard oldu yine.
0: Ha neye yakıta zam mı? Haşırtlı blackboard olmuş mu? Ya tek derdimiz şey olsa, benzin olsa. Valla ondan büyük dertlerimiz var bu. Alıştık ona ama başka acılar var, başka acılar. Merhabalar efendim, hoş geldiniz Rıdvan Bey, merhabalar.
2: Rıdvan abi, Serhat abiyi hatırlar mısın? Ya ortaokul zamanlarımız veya lise başlarındaydı.
0: Evet.
2: Küçük Şeyler diye TRT'de bir program vardı.
0: Hay yaşa Rıdvan, Rıdvan Kantaroğlu. Orada o zaman galiba öğrenciymiş Serhat konservatuarda. Bizim Bülent Emrah Parlak da oradaydı bizim konservatuardan. İnanılmaz performanslar. Yani gördüğünüz zaman bu kim ya dediğimiz bir oyuncuydu. Keşfettik Üstün Dökmen'in Küçük Şeyler programında. Hay yaşa Rıdvan. Bugün yazdım onu Instagram'a.
2: Üstün Dökmen hocamız yapıyordu. Bir taraftan psikolojik olarak konuları anlatırken bir taraftan da arka planda da tiyatrosunu oynuyorlardı. O dönemde o da oynamıştı ve ben onu orada tanıdım. Gerçekten mükemmel bir tiyatro sanatçısıydı.
0: Değil mi?
2: Mekanı cennet olsun. Ben gerçekten bir yakınımı kaybetmişçesine üzüldüm. Başımız sağ olsun. Allah yakınlarına sabırlar versin. Mekanı cennet olsun.
0: Sağ ol kardeşim.
2: Kendisini çok seviyordum. Çok teşekkür ederim. Kelimelerin kifayetsiz olduğu bir zaman dilimindeyiz. Çok çok üzüldüm. Çok ya, teşekkür ederim.
0: Sağ ol Rıdvan'cığım. Ya iyi olanlar, iyi bir şey yaptığınız zaman bak kaç yıl geçmiş hatırlıyoruz değil mi? Kaç yıl önce TRT'de Serhat'ın öğrencilik zamanlarındaki performansları. Efendim reklam var, reklamlardan sonra konuyu o zaman vereyim olur mu? 0549-204-0104'e konuyu birazdan veriyorum efendim. Reklam, reklamlardan sonra buradayım.
3: İrfan Aslan'la Radyo Makinesi. Radyo.
4: Bu makineye ulaşmak için
3: WhatsApp 0549-204-0104. Sesli mesaj gönder, günün konusuna katıl.
4: Bu makineye sarıl.
3: Sen de hayatın dişlisiysen aramıza katıl. Radyo.

0: sevgili İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Yayalarca acil durum araçlarının geçişine yardımcı olmak zorundadır. Yaya geçidinde bulunan kişiler, geçiş üstünlüğü olan araçları gördüğünde yolu boşaltmalıdır. Bu davranış güvenli geçiş sağlar. Trafik kuralları yayalar için de bağlayıcıdır.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Radyo D.
5: Reklam.
6: Vakıfbank Vinov İş Yeri Mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor.
7: Vakıfbank daima seninle.
8: Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay zeka destekli raporlama ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni Logo Cloud'u keşfedin. Logo.com.tr'ye gelin, ücretsiz deneyin.
9: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
10: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
11: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
12: Bankkart, seni düşünür o.
13: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat, Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
14: İstersen Neon 1.
15: Okula dönüşte tarzımızla yine ön sıradayız. Okul alışverişini Boyner Now'la yap, 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte sana gelsin. Üstelik 4000 lira ve üzeri alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri alışverişine tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında. Son gün 14 Eylül.
16: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.
17: İyi gelir hissi, mevsimi yok.

0: Gökhan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
1: Makineye sizden düşenler.
2: Hele bakın kim geldi.

0: İrfan Aslanhan.
1: Selam selam selam selam. Ne haber, nasılsınız ya? Biz hayırdırız değil mi? Efendim burası Radyo D, ben İrfan Aslanhan. Haftayı açtım, radyo makinesini Bodrum'dan çalıştırıyoruz. Böyle hani diyoruz ya, iyi akşamlar, iyi haftalar olsun diyoruz. Ama olmuyor yani, akşamda iyi olmuyor. İyi programlar, iyi yayınlar diyoruz. Olmuyor. Eskiden değerimi bir... Yalandan söylenmiş laf ola beri gele bir şey yani, iyi akşamlar. Olmuyor iyi akşam. Olmuyor. Değil mi sevgili dinleyenler? Maalesef dinleyicilerimizden iyi yayınlar yazıyorlar. Var. Değil. Vallahi değil. Ne olacak bu kardeşlerimizin hali? Tek günahları Fenerbahçe'yi tutmaktır. Kıyamam, günahlar günah. Fenerbahçeli kardeşlerime moral olarak Beşiktaş marşı çalar mısın demiş. Yusuf Bey göndermiş. Ya sırf bu yüzden Yusuf abi. Konuyu tek kusurum yaptık efendim. Tek kusurum mesela Fenerbahçeli olmak diyebilirsiniz. Evet, günün konusu radyo makinesine işte katılacağınız konunuz tek kusurum. Bana bir tane kusurunuzu söyleyin. Böyle daha mizahi bir dille, eğlenceli, komik bir kusurunuzu bulun ya. Hiç mi yok? İlla ki var. Bu arada geçmiş olsun Fenerbahçe camiasına. Derbinin hafta sonu ikinci yarısında kalp krizi geçiren bir Fenerbahçeli taraftar vardı. Yani herkes, Fenerbahçe'yi tutan herkes zaten evlerde kalp krizleri geçiriyor, geçirdiği neler neler yaşıyor ama çok acı. Gerçekten acı. Hangi habere baksam acı. Yani bugün bir tane şey vardı sadece. Bir tanesi galiba şey yapıyor efendim. 2018'den bu yana 3 yıl kesinleşmiş hapsi var. Aranıyor. Firari kendisi. Sonra bir buluyorlar ki cinsiyet değiştirmiş tanınmamak için efendim. Hani genelde böyle yani hani zoraki veya da ne bileyim sağlık açısından bir durumu vardır. Hani değil mi, pembe şey alır pasaport işte, ama yok, bu yani 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası yüzünden cinsiyet değiştirmiş efendim, tanınmamak için gizli gizli takı. Bir bu haber var. Onun dışında pek bir şey yok sevgili. Konumuz tek kusurum. 0549-204-0104'e bununla alakalı mesajlar göndereceksiniz. Yeliz'cim hoş geldin canım benim. Buyursunlar bakayım.
2: İyi yayınlar diyeceğim de İrfan. Neyi ne diyeyim ya. Vallahi ne iyi ki yayının iyi olsun yani. Böyle bir robotlaşmış, bir ruhsuzlaşmış, bir aslında ölmüş ama yaşıyor taklidi yapan bir haldeyiz.
1: Değil mi?
2: Bilmiyorum. Ne zaman düzeliriz, ne zaman iyi hissederiz artık. Hayırlısı olsun be.
1: Aynı hissediyoruz hepimiz.
2: Zaten açıkçası en çok benim de içime dokunan o. Zaten böyle aptal aptal bir sürü bir şeyler konuşuyorlar bu magazinlerde. Nefret ediyorum, o ayrı da.
1: Ya hiç sormayın yani, Serhat'ın ölümüyle alakalı... Kızı görüyorsunuz, iki tane oyuncu arkadaşımız kameralardan gizlemeye çalışıyor. Hala orada işte kamera burnuna kadar giriyor, röportaj almaya çalışıyor. 8 yıllık sevgilisiyle alakalı. Sosyal medyada tıklanacaklar diye yani bir hit alacaklar, haberleri çok okunacak, işte isimleri duyulacak falan diye saçma sapan yayıyorlar da yayıyorlar haberleri. Yani ölüye saygı kalmamış. Adam lenf kanseri, acıları dinmemiş ki setten kaçıp evine geliyor sevgili dinleyenler. Yani böyle bir adam görüyorsunuz asansöre binerken bile halini Serhat'ın. 50 tane binlerce senaryolar yazılıyor arkasından falan. Durum böyle yani, maalesef. Yeliz'ciğim maalesef ya. Yani.
2: Tek başına ölmek çok kötü bir şey ya. Yani birinden haber alamıyorsun, ondan sonra ölüm haberi geliyor ya. Gerçekten çok kötü bir şey. Allah rahmet eylesin. Çok güzel bir insandı yani.
1: Çok, çok, hani, çok.
2: Bilmiyorum. Ay vallahi İrfan çok üzgünüm ya.
1: Çok. Ya peki bu durumda biz sevdiklerimizi eğer seviyorsak, burada bir soru işareti var sevgili dinleyenler. Yani Serhat ağrısının olduğunu söylüyor, ilaç içtiğini söylüyor, ağrılarının yine devam ettiğini söylüyor. Sonra işte göya işte o oynadığı diziden kovulduğunu, bilmem ne işte devam edemeyeceğini konuşuyor falan. Sizce siz sevdiğinizi böyle yalnız bırakır mıydınız iki gün boyunca, yoksa ne olursa olsun, şartlar ne olursa olsun onu kendisiyle baş başa mı bırakırdınız? Biraz kendisini dinlesin falan mı derdiniz? Bu bizim son zamanlarda böyle sevdiğimiz insanları biraz boşladık mı acaba? Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Sizden bu konu hakkında yorum istiyorum. Şimdilerde bu soru işareti. Yani ağrım var dediğinizde sizi zorla hastaneye götürecek insanlar mı olmalı? Yoksa sizi baş başa kendinize bırakıp saygı duyan insanlar mı olmalı? Ne istiyoruz? Ha? Nedir düşüncemiz? Ahmetciğim hoş gel. Bize hoş gel Ahmet ya. Vallahi bir havamızı değiştir.

0: Sana koşa. Konumuz tek kusurum. Senden başka. Geliyor tek kusurum Fenerbahçeli olmak, tek kusurum insan olmak diyen de var. Ahmetçim selamlar canım benim, buyursunlar.
1: Konuyla alakalı bir şey soruyorsam da hafif kusurluyum İrfan.
0: Hafif kusurlu.
1: Yani kaputta değişen yok da çamurluklar galiba biraz işlem gördü. Lokal.
0: Ve senden beklediğim cevap efendim.

0: Ama sete gitmediği için sevgilisi de sorumsuz davrandığını söyleyerek sitem ediyor İrfan ona. Ama. Ya Serhat Kılıç gibi bir adam öyle yani gerçekten ağrısı olmasa sete gitmeyecek, oyunculuğunu erteleyecek böyle bir adam değil. Yani oyunculuktan, setten kaçan bir adam olsa bu kadar başarılı bir adam olamaz Serhat Kılıç. Orada bir sitem falan filan değil bence o mevzu. Yani ya ben Serhat'ın röportajını izledim. Serhat'a bu yazın başında muhabirler soruyorlar tatil planınız var mı diye. Konuyu geçiştiriyor. Niye? Tatil değil derdi. Serhat Kılıç'ın derdi çalışmak, oyunculuğunu yapmak. Yani buradan anlayın Serhat'ın ne kadar ince bir adam olduğunu. Böyle setten kaçacak, yok işte sete gitmeyecek değil. Adamın gerçekten ağrısı var. Namuslu, şerefli, kaliteli adam. Daha çok yanarsın, ah ararsın, istemem ki. Hoş geldiniz efendim, merhabalar. Bakayım şöyle.
1: Yani İrfan tek kusurum ama büyük bir kusurum.
0: Ne o?
1: Cennetimle cinnetim arası 3 saniye ya. Bir bakıyorsun çiçek gibiyim. Bir bakıyorsun ki geçmiş olsun yani. Hmm. Var böyle bir kusurum var. Ben de hoşlanmıyorum ama büyük bir kusur yani var.
0: Eyvah ya, bir bakıyorsunuz diyor çiçek gibiyim. Bir bakıyorsunuz kaktüs olmuşum diyor.
2: Şöyle hani hepimiz İstanbul'da, çoğumuz İstanbul'da yaşıyoruz. Günün temposu, yorgunluğu, iş telaşı, bir şeyleri yetiştirme gayreti gibi.
0: Ne oldu, sildin onu Rıdvan'ım ya. Rıdvan abi bir Mega TV'de canlı yapıyorduk, evet. Yapmadığımız şey kalmadı Rıdvan'ım ya. Sen de bir televizyon kurdu çıktın vallahi Rıdvan.

0: Ya şimdi evlenmeden tabii bazı şeyler evlendikten sonra kişinin üstünde bir sorumluluğumuz, bir sözümüz geçebiliyor. Ama sonuçta hani sevdiğin insanı da değil mi bilmiyorum artık birbirimize sahip çıkmamız gerektiren bir dönem. Yani mobbing ise mobbing, onun iyiliği ise eğer mevzu bahis... her türlü üstüne gidin. Sevdiğiniz insansa onu yalnız bırakmayın. Yani hani yok işte sevgilisi unutmayalım, evli değil, karısı değil, onun üstünde hükmü yok falan filan. Hayır abi, seviyorsanız sonunda eğer ki ağlamak varsa gidin sonuna kadar. Kıskançlıksa kıskançlık yapın, kuyruğunu bırakmayın ya. Vallahi benim. Benim hanıma örnek gösteriyorum o konularda. Ben evlenme falan hiç aklımda yoktu valla. Kuyruğu bırakmayan oydu, yemin ederim. Öyle bir düştü ki bazı şeylerde aklıma. Yani bazen sahip çıkmak, korumak, kollamak çok önemli. Bakın çok önemli. Diyor ki kusurlarımı sayacağım ama parmaklarım yetmiyor. Ben de günü kodu tek kusurum. Selamlar olsun, hoş geldin diyenler var hala. Hoş geldiniz efendim.
1: Allah'ın delisi, hoş geldin.
0: Allah'ın delisi sen Allah'ın tam bir delisisin sen. Sen var. Allah'ın delisi. Efendim merhabalar, 0549-204-0104'e hoş geldiniz.
2: Selam. İrfan, tek bir kusurum var. Kısır sevmiyorum ya.
0: Ne? Kısık sevmiyor muyum diyor. Bir daha ver bakayım.
2: İrfan selam. İrfan, tek bir kusurum var. Kısır sevmiyorum ya.
0: Kısır sevmiyorum diyor herhalde. Ay, kısır da sevilmez mi ya? Küçükken sana çok mu yedirdiler acaba kısır? O... Kısır böyle değil mi? Ekşili mekşili. Of. Efendim günü konusu bugün tek kusurum. 0549-204-0104'e yolluyorsunuz. Ahmetçiğimin ikinci kusuru mu geldi? Ne oldu? Tampon da mı boyalı mıymış? Ver bakayım.
3: Ya İrfan, bir laf vardı geçenlerde okudum da. Covid'de yaşamak için mücadele ettiğim hayata bak diyordu. Belki öbür taraf daha güzel. Ölüme artık üzülmeyeceğim ben yani.
0: Ya. Covid'de yaşamak için mücadele ettiğim şu hayata bak. Biz bunu hayal etmiyorduk değil mi ya? Ne biliyorsun değil mi? Altının üstünden daha iyi olmadığını. Ya. Reklamlardan sonra geliyoruz efendim. Konumuz tek kusurum. Reklamlar.

0: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi devam edecek. Radyo D.
1: Reklam.
2: Türkiye best modellerini arıyor.
3: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliği'nin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
4: Tarzımızla ön sırada birlikte güzeliz. Şimdi Boyner'den yapacağın 4000 lira ve üzeri okul alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri okul alışverişine ise tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Üstelik bonus özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Son gün 21 Eylül. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
0: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
6: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
7: Kazancım net, sigortam net.
8: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
9: Bankart, seni düşünür o.
10: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.

0: 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
0: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
2: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Selam, ben Piraye.
4: Ben de Rutkay.
3: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
5: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
6: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
7: Reklam.
8: Kamu spotu.
9: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği her zaman yanınızda.
10: Radyo
11: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
12: Makine
13: işte
12: çalışıyor.
13: Samimiyetle
12: hareket eder.
13: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi.

Görüyoruz işte hayatın boş olduğunu. Efendim hayat boş, radyo hoş. İyi ki birlikteyiz sevgili dinleyenler. Radyo makinesi geldi, başladı. Ben İrfan Aslanhan. Radyo makinesini Bodrum'dan yine çalıştırıyoruz. 0549 204 0104'ten ulaşıyorsunuz. Bana normal cebimden yazan, şahsi numaramdan, WhatsApp'tan, Instagram'dan yazan dinleyicilerimiz, tek kusurunuzu yolluyorsunuz bana. Valla İstanbul'daki oturduğum yerin yöneticisi İlhan abi bile yazmış, helal olsun. Valla. Normalde bana küs olması lazım. Şey demiş, tek kusurum seni sevmek. Adamı o kadar yordum ki hafta sonu. Ya bazı eşyalar taşıtıyorum buraya falan. Ben de unutmuşum neymiş hafta sonu eşya taşınmazmış. Nasıl taşınmaz ulan dedim ya. Taşırım ben, kamyonu vinçi dayarım ben. Ama çok sıkıntı. Neyse bu sabahı aldık. Bu sabah sen nakliyeci 6'da git siteye efendim. Pekala, sevgiler olsun. Tek kusurum seni sevmek diyor İlhan Çomak. Buse Nur Taşkıran. Tek kusurum polisim polisim bile bulamadığı adamları bulup aşık olmak diyor. Buse Nur Taşkıran. Ya polisim bulamadığı adamlar demişsin de. Şimdi bir tane haber vardı hafta sonu. Nerede? Esenler'de hakkında kesinleşen 64 yıl 6 ay hapis cezası ve 215 suç kaydı bulunan Gülistan adında bir TikTok kullanıcısı. Sosyal medyada işte canlı yayın yaptığı sırada polis ekipleri eve baskın düzenliyor, yakalanıyor biliyorsunuz. O gündemdeydi hafta sonu. Canlı yayında yakalandı. Ya bu TikTok gerçekten bir şey yeri oldu artık yani. Orada böyle bir özgürleşiliyor falan ya, böyle krallığını ilan eden, kendini bir halt zanneden böyle yani acayip Ne demek ya, 64 yıl hapis cezam var, 215 suç kaydım var. Gülistan kurt, sen ne yapıyorsun sen? Sen... Yani bilemiyorum. Zaten biraz daha şey olsa değil mi artık... Bu öleceği zaman mı yakalayacaktık bunu, anlamadım. 215 suç kaydı, ne yaptın ablam sen? Hani ne yaptın bu kadar? Dünya kadar suç kaydı var bunun. Yani suç makinesi. Acayip bir şey yani bu, ama çok ilginç. Ben bir an haberi böyle bizim Demirören Haber Ajansı da paylaştı. Dedim ne demek ya, bir kadın nasıl 215 suç kaydı olabilir? İnanamadım sevgili dinleyenler. Nedir ya, ne yapıyorsun ya? Ne iş yapıyorsun? Görüyorum görüntüler böyle hava cıva böyle. Ooo boynunda altınlar bilmem ne. Allah bunları ıslah etsin ya. Vallahi billahi ya. Ya bu kadar ömrüne bu kadar suçu nasıl yetiştirdin? Sevdiğinde hala aklınız alıyor mu? 215 suç kaydı. 64 yılda zaten kesinleşmiş hapis cezası var. Nasıl insanlar olmuşuz biz ya? Biz insan olamamışız da o hani... Çok acayip ya. Bakın aramızda öyle insanlar var ki, ben de mesela yayınımızı dinleyen öyle tatlı insanlar tanıyorum. Ama değil mi, hepimizde olur yani, bir park cezası, bir trafik cezası yesen utanıyorsun yani hani. Değil mi? Baba 215 suç kaydı. Ne yüzle sen canlı yayına çıkıyorsun yani? İnsanların yüzüne nasıl bakıyorsun? Ya bizim ufak bir derdimiz oluyor, utanıyoruz, sıkılıyoruz. Niye oldu diyoruz. Nasıl anlatsam bilemiyorum. Gözlerim... Bunun suçlarını anlayan var mı? Ne yapmış bu?

Zinet adam Instagram'dan, tek kusurum bir zamanlar yanımda gezdirdiğim köpeklerdi diyor bak. Of of, ağır cümleler de var. Pekala, hoş geldiniz efendim.

0: Diyor ki evlenme vaadiyle kandırıp dolandırıcılık yapıyordur İrfan. Oturduğu yerde kimseye altın takmıyorlar ya, biz de evlenecek adam bulamıyoruz. Hepsini telef ettiler bunlar demiş bak.
1: Vallahi abi iyiyim, hoşum ama böyle dert edilmeyecek mevzuları ve insanları kafama takmak gibi bir kusurum var. Hı. Hani yani bunca dert etmemiz gereken olayın yanında bir de onları kafaya takıyorum ben.
0: Ya. Sevgi Hanım, benim de tek kusurum biraz fazla delikanlı olamamam demiş. Ya al şu delikanlılığı eline. Efendim nedir bugün tek kusurunuzu sorduk size. Tek kusurum fazla bağlanmak diyor. Fazla internete bağlanmak. Buyursunlar efendim, buyursunlar.
2: Mithot merhaba.
0: Merhabalar abiciğim.
2: Benim tek bir kusurum var kardeşim. Hı. Dünya zevklerine çok düşkünüm Beyfot. Eyvah. Vazgeçemiyorum bundan. Çok seviyorum fındık yemeği. Asla vazgeçemiyorum.
0: Hmm, bu arada topladınız zaten, güzel, evde boldur fındık. Bol bol bu kış yersin o zaman fındık. Tek kusurum saf olmamaktır. Saf olmaktır pardon. Saf, tek kusurum saf olmak demiş. Bazen saf temiz olmak iyidir ya. Meleğimiz Hatay'dan Melek, deprem dönemi tanıştık kendisiyle. O da bir sağlık problemleri yaşıyor uzun zamandır. Canım meleğim, iyi misin bugün? Bakayım şöyle bir. Tek kusurum iş yerinde sürekli sizi dinlemek demiş. Tek kusurum bu mu? Güzel. Tek kusurum herkesi kendim gibi zannetmek canım İrfancığım diyor. Bakayım şöyle, ben de Galatasaraylı olmaktan vazgeçemiyorum. Tek kusurum, eğer kusur buysa başımın üstüne Galatasaraylıyım demiş. Onu bir de Fenerbahçelilere soracağım. Rıdvancığım, canım kardeşim, buyursunlar.
3: Abi, kadın hayatı dolu dolu yaşamış.
0: Tam yani, tam dolu dolu yaşamış. Nedir ya? Suçunu bilmiyoruz yani, bak aranıyor, 215 suç kaydı var, aranıyor, canlı yayına çıkıyor yani ne yüzle çıkıyor bilmiyorum, canlı yayında ne arıyor orada görüleceğini bilmiyor mu yani. Tamam, filtre koymuş, filtrede görseniz bebek gibi surat, makyaj, o biçim, burada bir tane gül takılmış falan. Tabi polisler yakaladıktan sonra karakoldaki fotoğrafını görseniz insan değil yani. Hani. Yani işte. Hani bunlar böyle bir TikTok'ta takılırız, kurt kışı geçiririz. Sonra bakalım yediği baskını unutacak mı bu yani? Canlı yayında onu, acayip şeydi ya. İzlediniz değil mi sevgili dinleyenler? Çok acayip. Herkes de biliyormuş bak. Yazıp duruyorsunuz bana. Bunun gibi bir sürü var İrfan diyor TikTok'ta. Yani bilmiyorum işte, o TikTok artık şeye döndü. Türkiye'nin cezaevine döndü orası. Yani ilk önce oraya bir el atmak lazım. Yani bence ilk oraya el atmak lazım diye düşünüyorum sevgili dinleyenler.
4: Artık iki yüzlü.
0: Deniz abi de demiş ki İrfan, bizim vergilerimizle bir de bu ülkede bunları içeride besliyoruz.
4: Zorun yalan

Yayından sonra havalimanına gidiyorum. Birini alıp getiriyorum eve. Ya burası radyo de efendim. 0549 204 0104'te buluşuyoruz. Konumuz tek kusurum. Utanmak eskidendi. Adam alışveriş yaparken diyor cezaevinden çıktığını söylüyor diyor. Bak cezaevinden çıktım, ona göre indirim yap öyle mi?

Efendim iş yerinden bir mesaj. Abi tek kusurum bit yavrusu olmak diyor. Herkes öyle söylüyor çünkü bana demiş bak. Ya o neydi? O birbirimize sürekli söylediğimiz bir şey o ya. O.

0: Selamlar olsun, merhabalar efendim.
1: Kusurum her işe sadece sanki ben varmış gibi koşturmam.
0: Bu aralar tek kusurum üşümek olabilir diyor. Yaz günüm üşümek. Siz de mi Mira'sınız? Her şeye çok takılıyorum. Tek kusurum bu demiş Mira Hanım. Efendim şimdi İstanbul Merkez Stüdyomuza haberlere gidiyoruz ve sonra ikinci saatimizde görüşeceğiz. Haberler. Sen...

0: Can Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Türkiye ve Dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Milli Eğitim Bakanlığı'nca eğitim öğretim yılında okul öncesi, ilkokul 1. ve ortaokul 5. sınıfa başlayan öğrencilere yönelik uyum haftası 11 Eylül'e kadar devam edecek. Uyum haftası okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için 5, ortaokul 5. sınıf öğrencileri için 3 gün olarak uygulanacak. İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri kentte eğitim öğretim yılı öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Ürünlerin fiyat etiketlerinin bulunup bulunmadığı incelendi. Ayrıca alış-satış faturalarına bakılarak haksız fiyat artışı denetimi yapıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, süresiz nafaka konusunda ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeleri de Ekim ayındaki paket kapsamında hayata geçirmeyi planlıyoruz ifadelerini kullandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, trenlerde bilet bulamayan yolcuların iade, iptal veya başka nedenlerle yer açılması halinde otomatik olarak bilgilendirilmesini sağlayan boş yer takip butonu özelliğinin hayata geçirildiğini bildirdi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Almanya'nın Rusya'ya yönelik aldığı kararları gerçek bir savaşın başlangıcı olarak nitelendirerek, onlar yine savaş istiyor ifadelerini kullandı. Fransa'da 2027'deki Cumhurbaşkanı seçimlerinde Merkez Sağcı Cumhuriyetçiler Partisi'nin adayı Bruno Retailleau kazanması halinde üniversitelerde başörtüsünü yasaklayacağını söyledi.
0: Radyo D hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul açık güneşli, sıcaklık 27 derece. Ankara açık güneşli 25, İzmir açık güneşli 33, Antalya güneşli 37, Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı 24 ve açık güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 33 derece olarak ölçülüyor. Radyo
0: D. Kanal D'nin soluksuz izlenen dizisi Güller ve Günahlar yeni sezonuyla geliyor.
2: Kader. Nerede?
0: Acı, aşk ve mücadele.
3: Hayatımda bu kadar ağır bir karar vermedim ben Zeynep.
2: O seçimi yaptı.
0: Serhat ve Zeynep her şeye rağmen aşklarını koruyabilecekler mi?
4: Serhat'ta Zeynep diye bir şey kalmadı, bitti.
3: Sana beni sevme demiştim Zeynep.
4: Keşke yanımda olsaydı da seni hiç sevmeseydim.
0: Güller ve Günahlar yeni sezonuyla 12 Eylül Cumartesi akşamı saat 20'de Kanal D'de.
5: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: Reklam. Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız... Anadolu Hayat Emekliliği'nin mobil uygulaması Ahemobil'e giriş yapmanız. Hemen Ahemobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
7: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit.
8: Albert Genau Cam Balkon'un adı, soyadı.
9: Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay zeka destekli raporlama ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni Logo Cloud'u keşfedin. Logo.com.tr'ye gelin, ücretsiz deneyin.
10: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
11: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle, şehre dönüşte de sizinle. Getir.
7: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit.
8: Albert Genau Cam Balkon'un adı, soyadı.
12: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
13: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
14: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcı

imkansız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNB Kart.com.tr'de.

Efendim, biliyorsunuz Kanal D'nin yeni başlayacak olan dizisi Haysiyet yarın saat 20'de Kanal D'de sevgili dinleyenler. Haysiyet'e Mehmet ve Simay'ın aşkı bizi sürükleyecek bu kış sezonunda. Geçen hafta çok konuştuk Haysiyet meselesini. İnsan diyor sevdiği için bir seçim yapar. Hani ya kendi yolunu çizmek ister. Seviyordunu. Ya da başka bir yola gider. Yani kendi yolunu mu seçmek istiyorsun, sevdiğin için mi bir seçim yapıyorsun? Dağıma ne diyordun? Ama o seçtiğin yolunda, o seçiminde bir bedeli var sevgili dinleyenler. Aile, verilen sözler, gurur, işte bazen de haysiyet en önemlisi. Haysiyetimizden vazgeçiyorsak o seçimi yaptığımızda, o zaman başka bir şeyle sınanıyoruz bu hayatta.

0: 0549-204 efendim radyomuzun WhatsApp numaraları. Bugün konumuz tek kusurum dedik. Güzel mesajlar var Erhan abi. İrfan selamlar, benim de tek kusurum aşırı yakışıklı olmak. Bu kadar da olmaz be kardeşim demiş. Ya cansınız. Tek kusurum benim de Canercan diyor. Eşimle anlaşabildiğim hiçbir konu olmaması diyor bak. Rıdvan şeyi göndermiş az önce, bu TikTok'larda olan olaylar var ya, işte 250 suç dosyası olan kişi TikTok'ta yakalanıyor. TikTok gerçekten de bir yani sanal cezaevine dönmüş. Bir tane video var, yayın yapan hanımına kızıyor, diyor ki yemek hazırlamıyorsun, gelmişim burada versene onu diyor.
1: Bak boğuluyor sen lan.
0: Ne oluyor?
1: Çocuğa bak diyorum, TikTok peşindesin. Çocuğa bak diyorum, ben yiyeceğim. Bak ben gelip bak hele.
2: Ne bağırıyorsun, ne yapıyorsun arada bağırıyorsun ya?

0: Hazırladım işte.
1: Allah Allah. Tamam, hazırlayacağım. Bu sofraya ekmek gelecek. Yemek gelecek.
0: Halime kalan ye, kur ye. Ne olacak sanki?
2: Hayır. Adam haklı yani orada. Bak yemeği hazırlamış da hazırlamış. Oradan geçmiş TikTok'a. Kocanla otur bir lokma ye, sohbet et ya. Adam sonuna kadar haklı, gelmiş canlı yayında kızıyor tabi, o da yansımış orada canlı yayına. Yani işte hayatımızı özetleyen video vallahi bu da. Doğru, doğru söylüyor. Şimdi yorumlara bakıyorum burada da. Adama şey yazmışlar, abi tanıdık kaliteli avukat tanıyorum demişler efendim. Diyor ki yemeği hazırlamış, geçmiş canlı yayına TikTok'a. Hayat son zamanlarda çok sıkıntılı bu TikTok durumları gerçekten yani. Bak yorumlara bakıyor. Abi boşanma davası açsana, delikanlı adamsın falan. İnsanlar bu yüzden birbirini 48 yerinden bıçaklıyor diyen var. Ha, ne olacak bu TikTok, nereye kadar böyle gidecek? Hiç bilmiyorum vallahi. Her zaman da söylüyoruz. İlk yasaklanması gereken şeylerden birisi. Efendim hoş geldiniz. Emirhan Yorulmaz, buyursunlar.
3: Bir haftadır ses sistemi bozuktu. Şimdi açtık. Direkt senin sesine denk geldik. Hayırlı başarılar.
2: Oh, hayırlı başarılar. Rıdvan'cığım çok teşekkürler. Çok isterim.

geçenlerde bir soru sormuştum biliyorsunuz. Hesabınıza çalıştığınız şirketin bütün maaşı yatsa 9 milyon küsür ne yaparsınız diye. Yine bir soru var. Muğla'da 3 gün 3 gece süren ve maliyeti 10 milyon TL'ye bulan düğünle evlenen bir Özbek gelin var. Burkanova. Sizce bu Özbek gelin ne yapmış olabilir sevgili dinleyenler? Bak düğünün maliyeti 10 milyon TL'yi falan geçmiş. Hatta yani düğünde böyle yağlı güreşleri yapılmış. Böyle şampiyon güreşçiler getirilmiş. Baş pehlivanlar getirilmiş. Gelin hanım işte baş pehlivan almış madalyasını gelin hanıma takmış falan. Ne alakası anlamadım. Ya baş pehlivan niye gelin hanıma madalya takıyor? Ünlü baş pehlivanlar gelmiş düğüne. Bir hayal edin sevgili dinleyenler. Söyle yapmasın. Yani biz de biliyorsunuz hani tam gelenektir. 500 yıllık bir geleneğimiz. Ama sizce bu Özbek gelin ne yapmış olabilir bu düğünde? Ya. Daha doğrusu düğünden sonra.

0: Eminim kimse tahmin edemeyecek. Yani aklınıza dahi gelmiyor. Buyursunlar, hoş geldiniz. Buyursunlar.
1: Tekrar hoş geldin İrfan'cığım. Evet, her şeyin bir bedeli var. Mesela ben de çocuklarım çok şükür kazandı, üniversiteye gitti. Hı-hı. Gidecekler. Onlara hasret kalarak ödeyeceğim bedelini.
0: Ah, kıyamam sana, kurban olayım. Rabbim inşallah sorunsuz kep atma töreninde göstersin sana. Tabii aileden uzak, günümüz şartları gerçekten de düşündürücü. Yani çocuğumuzu gönderiyoruz da başına ne gelecek diye. Kız kurban olsunlar gözyaşlarına. İnşallah Rabbim sağlıkla bütün evlatlarımızı, eğitim hayatına başlayan bütün evlatlarımızı korusun. İrvan'cığım diyor, normalde harika bir komşuyum ama tek kusurum bazen camlar açıkken bağırarak şarkı söylüyorum diyor efendim. Kız ne güzel, keşke bizim de komşularımız burada bağıra bağıra biraz şarkı söyleseler. Biraz böyle yaşam belirtisi verseler. Vallahi. Hele bazen bakıyorum akşamları ışık açmıyorlar. Biz açtığımız zaman da gözümüzü alıyor falan diyorlar, kapatın diyorlar. Karanlıkta böyle mağarada gibi, sessiz, sakin. Ya son 10 senen zaten. Yaşayacağım belki son 10 dakikan var değil mi yani? Elektrik parasından mı çekiniyorsun? Ne yapıyorsun orada perdelerin arkasında, bizi mi gözetliyorsun? Öyle tipler de var efendim. Ama keşke komşular böyle şangır şungur ses çıkarsa da, değil mi? Ses olsa. Arkamızda Bedriye var, sabaha kadar uyumuyor Bedriye abla. Şu anda da radyoyu dinliyor. Açmış, her yerde bizi dinletiyor. Sahile gidiyor, bizi dinletiyor. Ses istiyor yani. Ses olsun. Zaten değil mi? Kabirde yatacaksın sessiz, sakin orada. Yani. Tek kusurum ağzım demiş. Çok mu konuşuyor? Tek kusurum ağzım. Kusursuzum yazmış Esra Hanım. Sadece kusursuzum ya. O da olur. Ne güzel işte. Hemen buraya bakalım. Uyursunlar. Hoş geldiniz.
2: İyi bayramlar.
0: İyi bayramlar.
2: Yoktuk. Geldik.
0: Hoş geldiniz efendim.
2: Gelin kesin takıları alıp kaçmıştır. Damatta kesin var ya, markete babasından izin almadan gidemeyen birisidir ya. Öyle bir tipi vardır diye düşünüyorum. Hmm.
0: Diyor ki gelinle damada güreş öğretmeye gelmişler İrfan. Anlasana diyor onu.

0: Bakalım buyursunlar.
1: Da. İrfan'ım, bugünkü anons birazcık soğuk, gördüğün gibi.
0: Soğuk, evet. Evet, hissettim onu.
1: Dünden beri bu Serhat Kılıç, tiyatrocu Serhat Kılıç'a çok üzüldüm.
0: Çok abi.
1: Ben bir Volkan Konak'a bu kadar üzülmüştüm. Bir de Serhat Kılıç'a çok üzüldüm. Hmm. Gencecik yaşta bu kadar yetenekli bir insanın kalpten gitmesi üzücü. Tabii ki her ölüm erkendir derler.
0: Evet.
1: Bu da öyle. Allah rahmet eylesin. Sanat camiasının ve Türk milletinin başı sağ olsun.
0: Sağ olsun efendim, sağ olsun başım.
1: Ama benim de bugünkü kusurum bu şekilde konuşmak olsun.
0: Eyvallah abi, hiç selam. Problem değil. Serhat benim de aklımda, hepimizin gönlünde bir yara olacak. Genç yaşta ölümüyle daha ne güzel şeyler yaşatacaktı, hissettirecekti. Katıldığı her programda bir anekdot koyuyor ortaya, unutamayacağız. Kanal D'ye katılmış, Beyaz Show'da bir şey söylemiş aklımızda. Yani çok tatlı bir adamı kaybettik. Ama işte genç ölüm olunca onu söyledim. Yani insanları böyle yalnız bırakmamak. Çünkü bilmiyorum, kendimden de bazen böyle diyorum ya, çok enerjin yüksek İrfan, hani sahnede, radyoda, bu acaba beni mi tüketiyor diyorum. Korkuyorum yani, yeni doğmuş kızıma zaman ayıramayacağım diye önümüzdeki yıllarda başıma ne gelecek diye korkuyorum. Yani Serhat'ın ölümü hepimizde bir şey kopardı, götürdü. Rabbim hepimize uzun ömürler versin, sağlıklı günler versin sevgili dinleyenler. Üstüne nurlar yağsın. Reklamlardan sonra tek kusurum 0549-204-0104'e bakacağız. Konumuz tek kusurum. Reklamlar.
2: Bu yaz hayatın ritmi. Yine burada.

0: Gökhan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Güneşin renginin sarı olduğu düşünülür. Ancak güneş aslında insan gözü tarafından algılanan tüm renklerde ışık yayar. Bu nedenle de rengi beyazdır. Güneşi dünyanın atmosferi nedeniyle gökyüzünde sarı renkte görürüz. Güneşin asıl rengini görebilmek için dünya atmosferinin dışına çıkmak gerekir.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Araç içinde çocukların yaş ve boylarına uygun çocuk koltuğunda seyahat etmesi zorunludur. Özellikle belirli bir boya kadar olan çocukların ön koltukta taşınması güvenlik açısından sakıncalıdır ve arka koltukta uygun sistemle oturtulmaları gerekir. Çocuk koltukları, olası kazalarda ciddi yaralanma riskini büyük ölçüde azaltır. Bu nedenle sürücüler, çocuk yolcuların güvenliğini sağlamakla yükümlüdür.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Radyo D. Reklam.
6: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
7: Ya, insanın içine huzur veriyor.
8: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
9: Garanti BBVA.
10: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
11: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
12: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
13: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
14: Okula dönüşte tarzımızla yine ön sıradayız. Okul alışverişini Boyner Now'la yap, 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte sana gelsin. Üstelik 4000 lira ve üzeri alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri alışverişine tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında. Son gün 14 Eylül.
15: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.
1: İyi gelir hissi, mevsimi yok şimdi. Tatil budur hissi, tatil budur hissi.
2: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
3: Hayat değişiyor. Evler akıllanıyor. Şehirler dönüşüyor. Teknoloji hayalleri büyütüyor. Tüm bu değişimin arkasında görünmeyen ama hayatı mümkün kılan bir güç var. Enerji. Enerjisa olarak daha iyi bir gelecek için çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa. Daha iyi bir gelecek.
4: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
5: Reklam.
6: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
7: Eğlenceli, sosyal, aktif, her şeyden bir şey. Bu makine sadece senin için çalışıyor. Radyo Makinesi.
8: Sıradaki şarkı sabah erken kalkıp Aygül'ü bekleyenlere gelsin.
9: Radyo D. Hayatın için.

gider. Radyo hossa, coştur oyna, radyo. Burası Radyo D. Ben İrfan Aslanhan. Radyo makinesini çalıştırıyoruz efendim Bodrum'dan. Delirdik mi? Delirdik mi? Delirdik mi? Kafayı oynattık değil mi? Şimdi Tanju bizi dinliyor yine. Tanju Bahçeci. Radyomuzu en çok dinleyen dedelerden, müzisyenlerden Tanju. Ne güzel yaptı değil mi? Bir enerji kattı renklensine, böyle bir Balkan versiyonu. Selam olsun. Tanju çalacağım şimdi, bir enerjim yerine gelsin. Biraz da değil mi, kafayı oynattık, seninle vücudu göbeği oynatalım Tanju. Evet. Efendim konumuz tek kusurum. Güzel mesajlarınız var. Ne demiş Seher Hanım, maalesef tek kusurum bakımlarımı hızlı yapamamak demiş. Bakımlarını hızlı yap, bakımları. Ne bakım, hangi bakım, kaçıncı bakayım, bakım yani, arabanın bakımı mı? Yani 10.000'de bir yapılıyor biliyorsun. Bakayım şöyle bir. Tek kusurum iş yerinde küfür etmem diyor. Dayanamıyorum diyor efendim. Ya bir şey söyleyeyim mi? Bizim de ustalarımız mesela, işte konservatuardan, tiyatrodan falan ustalarımız ağızlarına böyle öyle güzel şey yapıyorlardı, yakıştırıyorlardı ki böyle en olduk yerde, en olduk yerde böyle yapıştırıyorlar. Hiç iğreti durmuyor biliyor musunuz bazıları? Ama bazılarında sakız gibi böyle sürekli aynı şey biliyorsunuz. İki harfle böyle. Ya biz yadırgamazdık yani. Hani atıyorum senin yaptığın bir yanlışla alakalı. Bir gün Mustafa abi, Mustafa Topaloğlu Kanal D'de televizyonda ben çalışırken hatırlar mısınız? Canlı yayında bir tane yapıştırdı böyle. Yani tam olduk yerde böyle yani. Vallahi billahi. Şimdi bu hafta gördük efendim müstehcen görüntülerle tutuklandı mesela Tuğba Ekinci falan. Değil mi? Mustafa abi olsa ne derdi acaba o? Birazdan bakacağız efendim. Çok bu hafta TikTok'ta müstehcen hareketler, Tuğba Ekinciler falan. Efendim az önce sorduk, Muğla'da yaşayan Mustafa Ateşoğlu ile evlenen Özbek gelin Mamura Burkanova düğün sonrası 5 milyon TL'lik takıları almış, işte paraları almış ve kaçmış sevgili dinleyenler. 3 gün 3 gece sürmüş düğün. Bir aracıyla tanışmışlar bu gelinle. Kırkpınar'ın ünlü baş pehlivanları davet edilmiş düğüne. Ona güreş müsabakaları düzenlenmiş. 10 milyondan fazla para harcamış. Damadın babası Mehmet Ateşoğlu şikayetçi. Sadece diyor güreşlerin düzenlenmesi 1,5 milyon. Giden paranın peşinde değilim, onurumun, gururumun peşindeyim. Ya neyiz? Ne güzel, 3 gün 3 gece renklensin gecemiz. Ya inanılır gibi değil ya valla. Şimdi az önce bir dinleyicimiz demiş ki gelin güreşin birincisiyle mi kaçtı acaba? Ya düğünde yağlı güreşi yapmak ne demek? İşte al, al güreşi gördün güre. Hani hatırlıyor musunuz Masum abinin Güneşi Gördüm diye film var. Al güreşi gördün sen.

Ama da zaten fotoğraftan belli gelinin kaçacağı yani. Entera bu düğünde evet gelin durmaz, kaçar, kim olsa kaçar. Sağımda güreşçi, solumda yağlı güreşçisi. Ben hayatımda duymadım ya bir düğünde yağlı güreşi yapılıyor.

de bu düğünlere bu kadar para harcanıyor falan. Nedir bu işler sevgili dinleyenler yani? Dayı keşke girmeseydin pehlivan olayına ya. Ya iki tane bilezik isteyen kızlarımızı öpüp başımızın üstüne koyalım. Arkadaşlar.

0: Türk gelinleri dururken gidersen Özbey'e dönersin Köstebey'e diyor tasarımcı yazar Neşemiz. Türk gelinler dururken gidersen Özbey'e dönersin Köstebey'e diyor. Sedat Bey merhabalar efendim, hoş geldiniz.
1: Gelin orada mesajı almış, topukları yağla ve kaç.
0: Değil mi, yağlı gün, ben de yağlıyım kaçayım demiş yani. Yağlı yağlı güreşi görünce... Abi bu nedir ya? Vallahi billahi yani düğünde yağlı güreşi... Yani gelinin gözünü yağlayacağım, boyayacağım derken... Al işte. Daha düğünden böyle yaparsan yani... Boynuna dolamışın altınları gelinin, dolamışın. 5 milyonluk altını alıp kaçmış gelin. Gerçek olay sevgili dinleyenler. İrfancığım İstanbul'un genelinde var. Gördüğüm zaman yolumu değiştiriyorum. Ha. Yani bundan sonra böyle yabancı gelin falan alıyorsunuz. Sahte altın takacaksınız, bir deneyeceksiniz. Kaçıyor mu, kaçmıyor? Kaçmıyorsa senindir. O zaman gerçeği gel, gerçeği boynuna dolayım diyeceksin. Yani bunlar eskiden filmlerde falan oluyordu işte, yabancı gelin kaçıyor falan filmde. Bu da oluyor artık. Neyi zaten filmlerde gördüyse gerçek oluyor vallahi. Yani bu kadar para dökülür mü ya? Pekala sevgili dinleyenler. Madalyayı takmış yağlı güreşi yapan şampiyonumuz, bir de geline madalya takmış, onu da götürmüş. Gelin hanım onu da götürmüş herhalde. Tabii yani bilmiyorum tabii, yağlı o şampiyonun madalyası değildir herhalde yani. Hani. Onu da damadın babası almıştır bir madalya falan. Madalya nedir ya? Geline madalya takmak nedir ya? Bir de yeni tanışmışlar bunlar. Tabii yeni görücü usulü hemen biri tanıştırmış. Garibim, amcam da herhalde benim çocuk mutlu olsun diye dedi. Madalyayı da takarım dedi ona. Sonra yeter ki dedi benim çocuk mutlu olsun dedi. Pekala sevgili dinleyenler. Ya öyle olmuş. Hayatım boyunca diyor hep söylerim diyor. Evlenirsem düğün yok, bir nikah yeter. Bir de altın sevmem, bir yüzük yeter. Kız helal olsun sana. Vallahi Melekciğim. Pehlivanla mı kaçmış gelin İrfan diyor dinleyicimiz. Daha henüz o belli değil. Önümüzdeki günlerde duyulur pehlivanla mı kaçmış. Ya böyle bir olay yok yeryüzünde ya. İrfan bence kız kaçmayacakmış da güreşi görünce bu ne deyip korkup kaçmış diyor. 5 milyon sağlam vurgun, yalan yok diyor dinleyicimiz. Evet. Burksanova, evet, saygılar, Burksanova'nın önünde eğiliyoruz. Ya... Fotoğrafları görmeniz lazım sevgili dinleyenler. Yani gelin niye kaçıyor? Ondan pehlivan madalyayı takıyor. Oradan bile anlıyorsun gelin kaçacak gelin yani o. İrfan ben bu habere neden çok sevindim biliyor musun diyor. Türk kadınları altın isteyince kıyameti koparan erkekler yabancı kadınların kuluk kölesi oluyorlar. Oh çok iyi olmuş diyor dinleyicimiz. İnşallah bu durum birçok erkeğe de nasip olur. Ya beddua etme kız. Beddua etme kurban olduğum ya. Bir dur ya Allah'ını seversen.

0: Reklam, reklamlardan sonra bakacağız. Reklamlardan sonra kim kime kaçıyor efendim? Abdullah abi diyor, tek kusurum seni dinlemek İrfan. Dinlemeden eve gidemiyorum diyor. Konumuz tek kusurum. Reklamlardan sonra bakacağım efendim kusurların.
1: Bir şey söyleyeceğim de yani ne? Bu adam nasıl bir yoklukta? Aracılar falan bulunan gelin. Yani o kadar mı yokluktasın adam sen ya? Yani hiç mi çevrende kız yok, kurban olayım?
0: Bak diyor ki ne Kadir Bey mi? Her uyanığın sırtından geçineceği bir aptal bulunur İrfan demiş. Helal olsun Özbek yengeye diyor. Reklamlardan sonra buradayız efendim.
2: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek. Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: Avrupa yakasında Cevizli Bağ Sefaköy, Zincirli Kuyu Haliç Bayrampaşa Mahmut Bey, Hassal Seyran Tepe güzergahları yoğun seyrediyor. Anadolu yakasında Kartal Üsküdar, Kavacık Sancaktepe hattı etkili. Köprü geçişlerine baktığımızda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa hattı istikametinde etkili aksi yönde akıcı devam ederken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki istikamette de yoğun seyrediyor.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
3: Piyasaların 7 Eylül Pazartesi günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %0.99 değer kazancıyla 14.152 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 48.43, euro 56.35'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.871, çeyrek altın 11.652 liradan alıcı buldu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce

0: her yerden sipariş aldık.
1: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
0: Tabii ya.
1: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
0: Tami.
1: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
2: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
3: 46 yıldır bizi bir araya getiren, kalite ve güven deyince akla ilk gelen sofraların lezzet reisi. Reis olsun, afiyet olsun.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
9: Bankkart, seni düşünür o.
10: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşe özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.

0: Anlatamıyor. Domates, biber, portakal, sarımsak ve çekirdeksiz üzümleri kendi laboratuvarlarında analiz ediyor, sizlere şok güvencesiyle sunuyor.
1: Serkan!
2: Efendim abi?
1: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini

Burası Radyo D. Ben İrfan Aslanhan, canlı yayına döndüm sevgili dinleyenler. Özleyenler, bu WhatsApp'ımdaki kurbaniklerim, canlarımız, konumuz tek kusurum. 0549 204 0104'e yolluyorsunuz. Mustafa'cığım burada mısın? Mustafa Aydoğdu. Bir kardeşim var, nakliye işi yapıyor. Biraz hafta sonundan beri onun da ömrünü yedim. Mustafa'cığım benim de tek kusurum bu. Vallahi hafta sonundan beri çocuğu sıkıştırıyorum, işte bazı eşyalar var buraya, istiyorum onları getirmek. Ama hafta sonu biliyorsunuz yani bir eşya taşımak falan böyle yasak durumları var. Ben ne bileyim, sürekli eşyamı taşıyorum ben. Çocuğu sıkıştırdım da sıkıştırdım, acele ettirdim de ettirdim. Aksilik üstüne aksilik. En son video atmış, abi bak sıkıştırma lastiğim bile patladı diye. Mustafa burada mısın, bir ses ver, geliyorum ben. Efendim, memlekete ne kadar abesle iştigal eden durum varsa getiriyoruz, radyo makinesine koyuyoruz, karıştırıyoruz. Az önce 5 milyonu alıp kaçan gelin haberinden sonra bir dinleyicimiz göndermiş. İrfan bunu gördün mü diyor. Kocaeli'de bir düğün salonunun girişine altın makinesi konulmuş sevgili dinleyenler. Evet. Yani makine fiziksel olarak altın vermiyor. Satın alınan altın evlenen çiftin evine gönderiliyor oradan. Ya bunu da yapmayalım ya. Öf ya. Seyyar kuyumcu nedir abi? Giriyorsun mesela, diyorsun ki Erdem'e hediye sipariş veriyorsun oradan. Ondan sonra parayı yatırıyorsun. Hani bu tabii şundan dolayı, altın taşıma derdi, kaybolma derdi, çalınma riski bilmem ne. Bir de gelinle damat da garantiye alıyor yatırdığı şeyi yani. Hani şey, aldığı takılan takıyı. Ama umarım bunun içinde altın yoktur. Bizim memlekette makinayı da çalarlar oradan. Bir tane böyle bir otomat gibi bir makine konulmuş düğün yapılan mekanın yerine. Kaldırırlar, hacklerler, çalarlar. Ya deminden beri bir arı var burada Bodrum'da, bahçeden girdi. Reklam araları, arıyla mücadele ediyorum sevgili. Az önce yakalamış. Yerim onu ben. Yani ben bakın işte canlı yayında size belli etmediğimiz şeylerden birisi. Bodrum'da çok var burada böyle sinek, böcek falan. Neyle mücadele ediyorum, bir de yayın yapıyorum ya. Hiç farkına vardınız mı? 2 saattir ben burada arıyla mücadele.

0: İrfan bence o altın makinesinden de milleti yolarlar. Ya yeni bir işte dolandırma yöntemi. Artık tabii her şey çağa ayak uyduruyor. İşte takı törenleri de çağa ayak uyduracak. Bir ara Bitcoin takan oluyordu biliyorsun. Ya tuvalet kağıdının fiyatları arttığında damada değil mi tuvalet kağıdı taktılar ya. Her gün fiyatı artıyordu çünkü altın gibi hatırlıyorum. Yeni vurgun sistemi dinleyicimiz de demiş. Yani dolandırılmak isteyenler için güzel bir sistem. Görürüz önümüzdeki günlerde bunlarla alakalı haberleri. Gelen gelen inecek bugün ovaya. Yeni bir can acıtıp uçun havaya. Benim acıcık. İrfan güzel bence, kim ne taktı derdi olmaz. Gidip gramı seçip yollasınlar, düğün sonu mekan Z raporu versin damadın eline. Böyle gelinle damada makineden çıkan böyle makbuzu asacağım boynuna takı diye o. Yok işte altını evde unuttum, yok şöyle oldu falan, yok kapıda cihaz var oradan alacaksın takacaksın. İrfan ben de evlenmeye kalktım. Evin eşyasını ben almışım zaten. Sen altın tak dedim. 100 gram yeter mi dedi. Ben de gerek yok. O ben de kendi kendime de takarım dedim. Sen babanın evinde otur dedim. Diyor. Şu Özbey'in numarasını falan ver de kursuna falan kaydolalım. Kaydolalım diyor dinleyicimiz. Selamlar İrfan Bey, yayınlar. Tek kusurum her seferinde insanlara koşulsuz güvenmem. Yeni katıldım yayına, söyleyen olmuş mudur bilmem diyor. Oldu, ondan da çok geldi. Abi ne diyelim, kader yüzüne gülmüş diyelim gelinin diyor. İnşallah bana yapacağın düğün bu kadar mı diye trip atmaz adama. İrfancığım iyi yayınlar. Tek kusurum akrabaları yok saymak. Akrabaları, pardon, akbabaları, hayatımdan çıkardım onları diyor. Bence sevdiklerimizin çok daha farkına vararak zor durumdayken kararlarını kendilerine değil mantıklı olabilmesi için diye düşünüyorum yalnız bırakmamakla alakalı sevdiklerimizi. Sadece seviyorum demek sevgi değildir. Böyle durumlarda yalnız bırakmamak tabii ki de mantıklı. Yanında olmak gerekir. Yoksa ağacı, yaprağı, yatağı da seviyoruz sonuçta demiş. Serhat Kılıç'ın sevgilisi tarafından yalnız bırakılmasıyla alakalı göndermiş dinleyicimiz. İsmi nedir? Ercan Hocam merhabalar, nasılsınız efendim, iyi misiniz?
1: Evet, Serhat'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Gerçekten ben çok üzüldüm.
0: Değil mi?
1: Serhat'ı 80'lerde Ergun Pilav olarak tanıdık.
0: Evet ya.
1: Renkli giymeyi ondan öğrendik. Mesela onun kırmızı bir pantolonu vardı bizde. Ben de gittim kırmızı pantolon aldım. Çok seviyorum.
0: Ya.
1: Allah rahmet eylesin. Böyle değerli insanların aramızda ayrılması daha üzüntü verici.
0: Çok Allah fena. Rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin abi. Ergun Plak değil mi ya? Unutulmaz karakter.

0: Ve efsane Hakan Peker.
1: Bir efsaneydi, efsaneydi senle beraber olmak. Gözlerinde buluşup ellerine...
0: İrfan, az önce konuştuk da tek kusurum çok kıskandım, kıskançmışım. Ne yapayım, mirasımı... Mirasımın... mirasımı mı paylaşayım seninle? Anlamadım hanımefendi.

0: kıyamadım, aldatmadım, kandırılmadım. Tek kusurum dilimin sivriliği. Beni kimsenin yüzüne bakmayacak duruma getirenlere Rabbimden nokta nokta demiş efendim.
1: Her yerde bizim şarkı.
0: İrfan, tek kusurum burnumu yaptırdım.
1: Bak, neler...
0: O artık kusur değil. Yaptırmayanlara diyorlar. Aa, yaptırmadın. Diye.
1: Seni kalbimden...
0: Yaptırmadıysan kusurlu sayılıyorsun efendim.
1: Herden... Bir efsaneydi, efsaneydi sen.
0: Artık her bakkalda, her markette, değil mi, burun yaptırma dolgu cihazı olacak. Herkes kendi imkanlarıyla yapacak artık onu.

0: Benim de kusurum 10 tane farklı fıtığım var İrfan demiş. Şuna bir bakayım. Buyursunlar efendim.
1: İrfancığım iyi akşamlar.
0: İyi akşamlar abicim.
1: Tek kusurum kusursuz olmak kardeşim.
0: Helal sana be.
1: Herkesin bayramını
0: iyi bayramlar. Atıyorum.
1: İyi dinletiler.
0: İyi bayramlar efendim. Değililer iyi bayramlar hepimize. Şimdi üçüncü saatimize gireceğiz. Günün konusu tek kusurum.
2: Neydi efsaneydi senle beraber olmak, gözlerinde buluşup.
0: Yusuf abi yenilen pehlivan güreşe doymazmış İrfan'ı diyor.
2: Hep yanında kalmak bir efsane.
0: Doymamışlar demek ki bir şey olmuş orada.
2: Bir efsaneydi efsaneydi senle beraber olmak, gözlerinde.
0: Haber merkezimize gideceğiz. Üçüncü saatimizde günün son gelişmelerine bakacağız.
2: Hep yanında kalmak bir efsane.
0: Mustafa'cığım aman dikkatli gel. Bak uyu. Şimdi sen buraya gelene kadar seni zırt pırt arayacağım mı? Radyon açık kalsın Mustafa. Mustafa Aydoğdu. Seni ayık tutacağım burada kardeşim. Seni uyutmayacağım. Biraz sonra geliyorum Mustafa bak. Bak sakın uyumam. Mustafa Aydoğdu. Haberlerden sonra buradayım efendim.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Milli Eğitim Bakanlığı'nca eğitim öğretim yılında okul öncesi, ilkokul 1. ve ortaokul 5. sınıfa başlayan öğrencilere yönelik uyum haftası 11 Eylül'e kadar devam edecek. Uyum haftası okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için 5, ortaokul 5. sınıf öğrencileri için 3 gün olarak uygulanacak. İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri kentte eğitim öğretim yılı öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Ürünlerin fiyat etiketlerinin bulunup bulunmadığı incelendi. Ayrıca alış-satış faturalarına bakılarak haksız fiyat artışı denetimi yapıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, süresiz nafaka konusunda ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeleri de Ekim ayındaki paket kapsamında hayata geçirmeyi planlıyoruz ifadelerini kullandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, trenlerde bilet bulamayan yolcuların iade, iptal veya başka nedenlerle yer açılması halinde otomatik olarak bilgilendirilmesini sağlayan boş yer takip butonu özelliğinin hayata geçirildiğini bildirdi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Almanya'nın Rusya'ya yönelik aldığı kararları gerçek bir savaşın başlangıcı olarak nitelendirerek, onlar yine savaş istiyor ifadelerini kullandı. Fransa'da 2027'deki Cumhurbaşkanı seçimlerinde Merkez Sağcı Cumhuriyetçiler Partisi'nin adayı Bruno Retailleau kazanması halinde üniversitelerde başörtüsünü yasaklayacağını söyledi.
0: Radyo D hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul açık güneşli, sıcaklık 27 derece, Ankara açık güneşli 25, İzmir açık güneşli 33, Antalya güneşli 37, Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı 24 ve açık güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 33 derece olarak ölçülüyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
1: Halkbank. Piyasaların 7 Eylül Pazartesi günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %0.99 değer kazancıyla 14.152 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 48.43, euro 56.35'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.871, çeyrek altın 11.652 liradan alıcı buldu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Ajet Esnek'le seyahatinin kontrolü sende. Üstelik ücretsiz iptal veya değişiklik hakkı sunan Ajet Esnek, şimdi yurt içinde sadece 149 lira, yurt dışında 5 euro. Uçak.

0: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.

0: avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: 46 yıldır bizi bir araya getiren, kalite ve güven deyince akla ilk gelen sofraların lezzet reisi. Reis olsun, afiyet olsun.
2: Reklam.
3: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, 3. saatimize geldik. Burası Radyo D, ben İrfan Aslanhan. Makine artık klasik oldu, tıkır tıkır çalışıyor. 0549-204-0104 ile buluşuyoruz. Konumuz bugün tek kusurum. Ama bakıyoruz memlekette neler olmuş bizler yayında yokken. Cumartesi, pazar. Şimdi hep böyle kötü haberler, saçma haberler falan ama ben bir alkışlanacak bir vatandaşımızı bulduk. Bir polis abimiz. Şimdi bir vatandaş, bir abimiz araçta yasal kapasitenin üzerinde yolcu koymuş, sıkıştırmış da sıkıştırmış yani. Bakıyor polis uygulaması var. Ne yapıyor biliyor musunuz? Uygulama noktasına varmana eşini indiriyor. Hani arabayı biraz rahatlatıyor falan. Tabii bir polis abimiz bunu fark etmiş. Gitmişler kadını ekip otosuyla alıp uygulama noktasına getirmişler. Sürücüye kaç yıllık evli olduğunu sormuşlar falan memurlar, polis abimiz. Bence o hanımı indirdiği için bir ceza yazmalıydınız. Şöyle bir ceza yazmışlar. Ceza korkusuyla eşini yolda bırakan vatandaşa polis bulaşık cezası kesmiş efendim. Son zamanlardaki en tatlı olaylardan birisi. Antalya'da trafik uygulamasında fazla yolcu ile yakalanmamak için eşini yol kenarında indiren sürücüye polis ekipleri tarafından alışılmadık bir ceza kesilmiş. Evde bulaşık cezası. Keşke her cezalar böyle olsa değil mi efendim? Siz mesela böyle cezalar uydurun bana desek, yayınımızı dinleyen polis memurlarımıza nasıl cezalar uydursunlar? Mesela şu an kocasıyla, eşiyle, sevgilisiyle yayınımızı dinleyenler. Benimkine böyle ceza kesilsin. Röportajı var mı abimizin? Açsana bir.
1: Senden ne bir haber, ne selam gelir oldu. Yoksa yerim mi doldu?
0: Ya şimdi polislerimiz tabii inisiyatif kullanabilirler.
1: Sevgi çiçekleri.
0: Hani idare etmek için bazı şeyler var.
1: Hani
0: ama bu çok tatlıymış. Alkışlıyoruz efendim. Antalya'daki bu polis memuru.

0: annesiyim.
1: Buyursunlar.
0: Afyon E tipinde yatıyor. Oğluma ve koğuş arkadaşlarına bol sevgiler, selamlar gönderiyorum. Oğlum için bir parça rica ediyorum. Eğer gönderirseniz sevinirim. Tek kusurum çocuklarımın yanında olmayış. İnşallah bir gün kavuşacağız. Oğlumu çok seviyorum. Bir an önce yanımda olmasını istiyorum. Bütün kader mahkumlarına tahliye ediliyorum. Hoşça kalın.
1: Ah canım benim. Selam olsun efendim. Ada İlyas Savaş değil mi? Ne çabuk attın o günlerin pabucunu dama. Ayda yılda bir olsa da hakka karar. Sevgiler olsun efendim. Çok dinleyicilerimiz oluyor biliyorsunuz cezaevlerinden. Eskiden çok mektup yazarlardı. Hatta gece yayını yaptığım zamanlarda. Nerede bu mektuplar, nerede? Ada İlyas Savaş, sevgiler.

0: İrfan'cığım, son yıllarda gördüğüm en güzel haber bu. Ceza korkusuyla eşini yolda bırakan vatandaşa polis bulaşık cezası kesmesi olayı. Var mı orada röportajda? Ne diyor abimiz?
1: Amcam burada bekleyecek, ben gideceğim. Anamı alacağım, geleceğim.
2: Tamam.
1: Yine işim
3: elver. Antalya'da trafik uygulamasında fazla yolcuyla yakalanmamak için eşini yol kenarında indiren sürücüye polis ekiplerinden alışılmadık bir ceza geldi. Vatandaş, araçta yasal kapasitenin üzerinde yolcu bulunduğu için uygulama...
0: Bayağı çay mı ısmarlamışlar, böyle ceza mı olur ya? Vallahi...
3: Giden polisler... Kadını ekip otosuyla alıp uygulama noktasına getirdi. Sürücüye kaç yıllık evli olduğunu soran memur, resmi ceza yerine esprili bir uyarıda bulundu.
1: Şimdi anacığım, ceza yazmayacağım. Evet, bugün akşam bulaşıkları sen yıkayacaksın. Bak amca, eğer yıkamazsa bana haber edeceksin abi. Korkuyla böyle götürüyorum. Bu kadını yürüttü buraya kadar, tamam mı? Ben cezayı yazdım.
0: Korku, bu ceza korkuları var ya. Polisimizin yüzü gülsün, böyle karşılasın vatandaşları. Çok tatlıymış görüntü gerçekten de. Son zamanların en tatlı cezası. Bütün cezalar böyle olsa sevgili dinleyenler, değil mi? Vallahi. Bazı cezalar geliyor. Benimkine de temizlik yapma cezası falan. Neden olmasın, evet. Hatta ilk çevirmede polise şikayet edin yanınızdakini. Buna deyin, ceza yazın deyin. Böyle bize sahip çıkan memurlarımıza selam olsun efendim. Eyvallah, selam olsun efendim. Ya zaten sana sahip çıkmak için var. Kime sahip çıkmak için var polis? Allah razı olsun. Güzel. Son zamanlarda bizi mutlu eden bu kadar kötü saçma haberlerin içinde bu var sevgili dinleyen. Yoksa polislerimizin şu an durumu yok işte. Değil mi? Tuba ikinci müstehcenlik yapıyor. Polis gidiyor, uğraşıyor. Ya saçma zaman şeylerle uğraşıyor, uğraştırıyorlar. Uğraştırıyorlar da uğraştırıyorlar. Bakayım neymiş? Müstehcenlik suçlamasıyla gözaltına alınan Tuba ikinci, Ahmet Yılmaz ve beraberindeki üç kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. İşte kolluk bununla uğraşıyor. Sahneye biliyorsun donla çıkıyorlardı bunlar. Ondan sonra Instagram'da da yani görseniz ne acayip acayip şeyler. Son tutuklanması Tuğba İkinci'nin artık son noktaydı yani. Yaptığı rezilliğin son noktasıydı bu hafta sonu. Öyle bir şey gündemde. Öyle bir şey yani, bir şey. Tuğba İkinci'nin yaptığı bir şey. Anlayamıyorsun. Ne yapıyorsun? Ses yok. Hani yapacak bir şarkı. O şimdi askerden sonra bir şey yok. Ondan sonra işte orada görüntüler, bir de abonelik sistemi çıktı biliyorsunuz Instagram'da. Orada çoluk çocuğun işte şey yapacaklar, abonelikle para kazanacaklar üstünden diye teşhir ediyorlar efendim yani. Maalesef sonra gidiyor polisimiz uğraşıyor bilmem ne falan. Bazıları işte böyle dikkat çekmek için neler gibi orasını burasını açıyor. İşte bunlarla uğraşıyoruz sevgili dinleyenler. Efendim reklam. Mide bulandıran bu haberlerin yanında işte bulaşık cezası kesen polisimizin haberi tatlıydı be, tatlı. ...0549-204-0104... Bugün var mı damar yolunu açalım İrfan diyen? Diyor ki abi Nagihan, ben eşim de habire uyuyor. Kocamın en büyük hobisi uyku. En başarılı olduğu alan uyumak. Emeklilik planı uyumak. Uyumak bağır bangır bangır uyanır belki demiş. Adı ne? Bağıralım radyodan. Şu an uyuyor mu? sazın, sandıktaki bezin. Reklamlardan sonra geliyoruz.

0: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Çikolatanın ham maddesi olan kakao çekirdekleri ilk hasat edildiğinde tatları acıdır ve çikolataya benzemez. Kakao çekirdekleri fermente edilir ve bu işlem sonucunda çikolataya kendine has tadını veren kimyasal maddeler açığa çıkar. Çikolatanın içinde 600'den fazla aroma verici kimyasal madde vardır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.

0: Serkan.
1: Efendim abi.
0: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
0: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara, Empara, bankanın güzeli.
5: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
7: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
8: Okula dönüş

0: 0-0 arayın, D-Smart'la olun.
1: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
3: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
1: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.

0: Ara 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Reklam.
2: Öncelikli yayın.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
4: Sıradaki şarkı serviste dalıp dalıp camdan bakanlara gelsin.
2: Radyo D. Hayatın içinde.

la la la la la. Burası Radyo D'ye döndük efendim canlı yayına. Bu fon müziğimizi artık Kanal D'de çok duyacağız. Yarın saat 20'de Haysiyet dizimiz başlıyor. Kıraç'ın müzikleriyle efendim. Muhteşem bir iş saat 20'de yarın. İlk bölümüyle sizlerle. Kışın güzel gelecek bu Haysiyet bize, bu sezon. Unutmayalım efendim. Yarın hatırlatacağım. Bu arada Işıl ablacığım. Polisin bulaşık cezasından sonra Işıl abla da diyor ki, onlar da Yunanistan'a tatile gitmişler. Eşi Murat abi yanlış yere park etmiş. O da park cezası yemiş.

Işıl abla bir ceza da sen kes. Niye bu cezayı yedin diye. Vallahi. Herkes damar yolunu, damar yolunu. Şimdi damar yolunu açacağım. Yollar tıkalı belli trafikte. Yarın 55. sanat yılını kutlayan Bülent Özdemir, Türkiye'de muhteşem bestelere imza atan, ki bestelerini Sezen Aksu'dan tutun bütün şu sanatçılarımız seslendirdi. Bülent Özdemir buradan Bodrum'dan konuğumuz efendim. Kurultay mesaj atmış damar yolunu Bülent abiyle aç diye. Açacağım onu da açacağım. Bir türkü istenmiş bir de Bülent Özdemir yapacağım. Meleğimiz Melek. O da her gün operasyonda, sağlığına kavuşsun dua edin. Aç abi aç diyor. Benim damarlarda zaten sıkıntı var. Aç damar yolumu demiş. Canım benim. Oya abla diyor ki İrvan'cığım bir atasözü der ki kusursuz insan varmış, biri ölmüştür, diğeri doğmamıştır diyor. Radyoda da makina, radyoda da, radyoda da makina, radyoda da, radyoda da. Arkadaşımız kesin Şebnem Ferahçı geldin. Söz çalacağım bu hafta sana Selim'im. Bana unutturma ne olur. İrvan'cığım evladına çok çok çok vakit ayır. İnan kaşla göz arası büyüyorlar. Sonra onlar gidiyor böyle tek kalıyorsun. Bugünlerin kıymetini bil. Çünkü evladın ona aldığın oyuncakları, hediyeleri hatırlamayacak. Sadece seninle geçirdiği kaliteli zamanı hatırlayacak diyor. Şimdi ben ne yapıyorum sevgili Mehtap Hanım? Havalimanına koşuyorum. Anelyam geliyor. Evet. Çünkü ya yaz boyu buralar çok sıcaktı. Çok yapamadılar. Gittiler bir de Bulgaristan'da düğünler vardı biliyorsunuz. Şimdi serinlikte gelecek kuzum inşallah rahat edecek sevgili dinleyenler. Onu büyük heyecanla gideceğim şimdi almaya. Onun heyecanı var üstümde. Anelyamı alacağım. Ya yarın... İşte bu şarkının sahibi söz ve müzik Bülent Özdemir. Muhteşem bir program sizlerle. Yarın Bülent abinin 55. sanat yılını kutladığı bugünlerde özel bir yayın yapacağız. Bodrum demek Bülent Özdemir demek biliyorsunuz. Tabii.

0: Tabii efendim yarın Bülent Özdemir konuğumuz buradan Bodrum'dan. Hani Begonvil'in dışında da Lale Devri çocuklarıyız biz.
1: Gözüme ilk damlası düştü.
0: Sibel Can geldi ya.
1: Gelecek sonbaharın.
0: Ben size sayayım, bozuyorum yeminimi, sana değer Yıldız Tilbe, gel kıyma, kaçak efendim, kaçak, deli kızın türküsü, Sezen Aksu ile birlikte yaptıkları, canın sağ olsun var, yalnızlık eski bir ustadır, senden sonra tufan, senden başka kimsem yok, sevdalı.

0: Yarın bol bol efendim Lale Devri diyeceğiz.
1: Bekletme.
0: Bülent Özdemir'in şarkılarını burada birlikte dinleyeceğiz. Özel bir program, kaçırmayın. İstanbul Merkez Stüdyomuzda bugün Zeki bana eşlik etti. Çok teşekkürler ediyoruz. Sağ olsun Zeki, eline sağlık.
2: Ben senden bekliyorum finali.
3: Kaç kişiyiz, kaç kişiyiz.
0: Efendim iyi akşamlarımız olsun. Yarın saat 17'de burada görüşmek üzere sevgili dinleyenler. Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.
4: Seninle.
5: Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle.
6: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
7: Avrupa yakasına Mertel Avcılar, Beylikdüzü Büyükçekmece, Çağlayan Zincirli Kuyu, Bayrampaşa Mahmut Bey, Ok Meydanı Seyrantepe yoğun seyrediyor. Anadolu yakasında Üsküdar Kartal, Sancaktepe Kavacık hattı etkili. Köprü geçişlerine baktığımızda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Asya istikametinde etkili aksi yönde akıcı devam ederken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki istikamette de aralıklarla oldukça yoğun seyrediyor.
6: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
8: Halkbank'ın katkılarıyla.
9: Önce halk, sonra bankayız,
7: Halkbank. Piyasaların 7 Eylül Pazartesi günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %0.99 değer kazancıyla 14.152 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 48.43, euro 56.35'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.871, çeyrek altın 11.652 liradan alıcı buldu.
8: Halkbank'ın katkılarıyla.
9: Önce halk. Sonra bankayız, Halkbank.
4: Radyo D. Reklam.
10: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Portakal, sarımsak ve çekirdeksiz üzümleri kendi laboratuvarlarında analiz ediyor, sizlere şok güvencesiyle sunuyor.
1: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
6: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
7: Bankkart, seni düşünür o.
8: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
9: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026, 31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.

0: Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
1: Dub Plus.
0: Radyo'da, radyo yayıncılığında son teknoloji Dub Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda Dub fonksiyonu yer alıyorsa açın, dördüncü kanalı seçin, Radyo'da'yı en yüksek ses kalitesiyle dinleyin.
1: Dub Plus.
0: Dub Plus ve Radyo'da. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.

0: Avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
2: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle. Şehre dönüşte de sizinle. Getir.

0: Saça başa benziyorsun yarasaya. Ne siyaset ne futbol ne de dinle ilgili konular. Yorum yapmayacak kadar akıllı bir kadına.
1: Senin radyolarını dinliyoruz da hayoluyoruz.
0: Ay canım beğendim ya. Radyo değilsin. Aygül Aydın'la günaydın efendim. Tüm hızıyla devam ediyor.
2: Aygül Aydın'la günaydın. Hafta içi her sabah 7'de Radyo D'de.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İrfan Aslanhan.
1: Hoş geldiniz, hoş geldiniz.
2: Ya programda biliyorsunuz her şey var.
1: Arada makara var, ya. Ağlama var, gülme var.
2: Hem vücudunuzun en sıcak saatleri hem de canlı yayının en sıcak saatleri Drive Time efendim.
3: Seni Cimer'e şikayet edeceğim.
2: Niye kız?
3: Çok eğlendiriyor, çok eğlendiriyor diye.
1: Sus kız Allah seni.
0: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi hafta içi her gün 17'de Radyo D'de.

Her biri hep hafızamızda. Her zaman yeni. 80'ler, 90'lar ve 2000'lerin unutulmayan şarkıları. Her cumartesi ve pazar.

Radyoda şarkıları bir de böyle dinle. Türkiye'de ilk kez akustikler, konserler ve canlı performans tadındaki tüm şarkılar sahnede. Koltuğunuz her zaman en önde. Gerçek müziğin hazzını yaşa. Sahne hafta içi her gün 22.20.

0: Hazır mısın? Sahne. Prova bitti. Sahne başlıyor.
1: Radyoda sahne, sahne, sahne. Radyo.
0: Akustikler, sahne. Konserler ve canlı performans tadında tüm şarkılar.
1: Sahne.

çıkacaktık kalan umutlarımdan. Birini seçip hepsini hep kaybettik.

Bazen bir şarkıyı yalnızca dinlemek yetmez. Bazen o anın içine girmek, nefesini duymak istersin. Gerçek performansların sesi, hayatın canlı hali. Burası sahne, canlı müziğe en yakın yer.

işler bir kuliste başlar. Işıklar ayarlanır, teller gerilir, herkes yerini alır. Heyecan alkışlarla yükselir ve sonra...

benle böyle konuşma. Kapıları kapatma.

Bazen bir şarkıyı yalnızca dinlemek yetmez. Bazen o anın içine girmek, nefesini duymak istersin. Gerçek performansların sesi, hayatın canlı hali. Burası sahne, canlı müziğe en yakın yer.

gerçek. Müzik sahnede.

0: Şahanesiniz. Çok tatlısınız. Çok iyi geldi. Çok güzel söylediniz ya. Çok hoş.
1: Bu akşam koltuğunuz sahne önünde. Canlı müzik atmosferinin keyfi.

0: Teşekkür ederiz. Harikasınız. Çok sağ olun.
1: Sahne. Sahne bugünlük bitti. Yenisi yarın 22'de Radyo D'de.

varsa kalbim bir başkasın. Beni bu rüyadan hiç uyandırma. Herkes sever, ben ölürüm yoluma. Bunu unutma. Dönüp de kalbine bak. Unutma.

Hem çok sevdiğiniz yıldızlar, hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.